Çocukken ne düşler kurardık seninle. Masmavi bir dünya çizerdik seninle. Mutluluk içinde, umut içinde, sevgi içinde. Hatırlar mısın be arkadaş? Sınır olmayan bir dünya yok mu? Savaşsız, kavgasız bir hayat yok mu? İnsanca yaşamak bu bize çok mu? Söylesene be arkadaş.

Bana söz ver aşkım. Bu gece içmeyeceksin. Söz ver. Canından geçmeyeceksin. Bana söz ver aşkım. Ağlamayacaksın. Ben ölsem de, göçüp gitsem de hep benim kalacaksın. Bana söz ver aşkım. Söz ver aşkım.

isterim senden vazgeçme. Umurumda değil yaşamak, ölmek canımdan geçerim senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek canımdan geçerim.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar yanar.

ki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan

0: yüreksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı, olmadı.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

Of, eller sevdim mutlu oldu. Ben sevdim ne hallere düştüm. Bu sevda denen şey ne kadar acıymış. Bilemedim, ölçemedim hesabını. Bilemedim beni bu kadar yakacak. Bilemedim beni benden alacak. Bilemedim beni firarlara salacak. Bilemedim yarın adı hasretmiş. Bilemedim yarın adı çileymiş. Bilemedim, bilemedim.

kırılan kalpler var, düzelmez asla. Kaybolan umutlar doğmaz bir daha. Sararan yapraklar yeşerir belki. Beni sen kaybettin, sevmem bir daha. Beni sen kaybettin, gelmem.

senin yokluğunda yarımsızım ben. Çaresiz hasretle terk edip gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Senin yokluğunda anlamsızım ben. Senin yokluğunda insafsızım ben.

güneş doğar kaybolursun, vay aman. Ay ışığı der durursun, vay aman.

Islanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman.

Aşkmış, vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını, bir kilo rakıya gömsen de akşamları,

yalanım yok. Sevemedim senden sonra. Senden başka kimsenin dizinde ağlamadım. O hain sancı hiç kıvrandırmadı senden sonra. Hatırlar mısın? En çok gülüşümü severdin. Ne çok güldürürdün beni. Senden sonra hiç gülmedim. Önlü arkalı bir kasete çektiğimiz o şarkıyı bir daha dinlemedim. Dinleyemedim. Senden sonra çay içmedim vapurlarda. Sinemaya gitmedim. Denize taş atmadım. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bıraktım. Ne o şiiri bulan oldum, ne de kalbimi. Şimdi hayatın imdat frenini çekiyorum ve artık durduruyorum meçhule giden bu treni.

Cümleten selamun aleyküm, hayırlı huzurlu güzel bir akşam dileklerimle. 87.5 Lider FM'den Murat ben. Hepinize cümlenize sevgiler, selamlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim, sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderirim. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerde sevdikleriniz olsun inşallah. Her akşam olduğu gibi Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla programımızın açılışını yapacağız. İki güzel şarkının hemen sonrasında SMS mesajlarınızın bir kısmını paylaşacağım saat 8'e kadar WhatsApp'la beraber. Kulağınız radyoda olsun, mesajlarınızda olsun. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e başladı.

0: Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek.
1: Babam Üstündeki Güzel şarkısıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e programımızın startını verdik. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim duyanlar, duymayanlara. SMS mesajlarınızı birazcık okuyacağım, paylaşacağım. Sonrasını hemen saat 8'i 5-10 geçeye kadar da WhatsApp'tan biraz mesaj okuyacağım. Mesajı olan, mesaj bekleyen kardeşlerim, kulaklarınız radyoda olsun, size zahmet. Hadi bakalım günün ilk mesajıyla. 4 nolu C5 koşulan Mahmut Şeren'den öncelikle Aslan abim Baki Ürentay olmak üzere Aslan kardeşlerim Önder Korkmaz, Alican Demirok, Berkan Savlı, Anıl Otu, Ersöz Buz, Servet Şengül, Mustafa Alaşkan, Mehmet Arpacı, T3B2'de yatan Aslan kardeşim Umut Ege Sönmez'e selam olsun. Özgür günlerde buluşmak üzere. T4C5'de yatan Mahmut Şeren'den T3B2'de yatan kardeşi Umut Ege Sönmez, Umut'um az kaldı kardeşim, en yakın zamanda en güzel günlerde yine beraberiz, sabret, az kaldı aslanım. Her zaman arkandayım. Mahmut Şeren'den kardeşi Umut Ege Sönmez'e selamlar. Ben Mahmut Şeren, 4 nolu cezaevinde şu an saymakla bitiremeyeceğim tüm dostlarıma, kardeşlerime selamlar olsun. Özgür yarınlarda buluşmak dileğiyle, Allah'a emanet olun. Ümitsizliğe yer yok. Zindan yürekliğe her yer meydan. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Şakran T1B17'den Doğukan Öz. Başta dostum Erkan Ton olmak üzere Muratcan Ergün, Yusuf Bozkurt, Samet Akgüç dostlarıma selam olsun. Eyfan nerede kardeş şarkısı armağan olsun. Öncelikle tüm kader mahkumlarına ve Lider FM'e selamun aleyküm, aleyküm selam.

Şakran Teviş Bey 7 koğuşundaki tüm dostlara. Manisa'dan sevgiler, saygılar. Ramazan'ım, aslan kardeşim, seni çok özledim. Dualarımdasın. Yeni görüş listene beni eklersen geleceğim nasip olursa. Seni bırakmayacağız kardeşim. Moralini sağlam tut. Her şey güzel olacak. Ramam, aslanım benim. Manisalı Ozi'den selamlar. Merhaba abim. C10 koğuşundan tahliye olan Sena. Sağ ol kız kardeşim. Çiğdem, Nisa, Melisa radyo başına. Sizi çok özledik. Çıkmanızı bekliyoruz. Gülseren ablayla konuştuk. Haberlerinizi aldık. Eda'nın tek dersi vardı. Mezun oldu kızlar. Sizi seviyoruz. Eypo, yer altı çalarsan sevinirim. Abim kızlara gelsin. Herkese merhaba. C10 koğuştan tahliye olan Eda ben. Çiğdem, Nisa, Melisa radyo başına. Dün mezun oldum. Okulu bitirdim. Hala evlenme teklifi almadım. Evlenmekten vazgeçecek gibiyim. Çok sıkıldık her şeyden. Siz yokken keyif almıyoruz. Dışarısı hiç de keyifli değil. Hissediyorum. Çok yakında kavuşacağız sizi. Çok severim ve dört gözle bekliyorum. Ellerimize kelepçe vuran bize hayrandı. Seni gidi pişman boy şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Biz B18 koğuştan köylü baba Murat Akta, Erkan Doğan, Murat Altuntaş, Uğurcan Taşpınarlı, Mami Taşpınarlı, Avni Gezgiç, Hüseyin Turan, Gökhan Turan, Yılmaz Akta, Süleyman Gezer, Serdar Oğul, köylü baba dergahından hızlı meydancısı Osman Küllik ve koğuşumuzun çavuşu Burak Demirel, tüm B18 koğuşu olarak. Başımız Mümin Doğan, Çelik Doğan, canlarımız Emre Doğan, Big Boss'umuz Barocan Doğan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Mahkemeniz atmış, her şerde bir hayır vardır. Dergahın tüm duaları sizlerle. Bir yarım vardı, eller aldı, demir kapıların ardında olan Özgür Gökçe'ye selam olsun. Yıllar geçti, bir senin sevdan geçmedi, Allah seninle olsun. Ben hemen cezaevi, C10 koğuşta yatmakta olan Cenk Savaş, canım babam. Bugün karnemi aldım ve sana güzel bir haber vermek istedim. Bu dönem teşekkür belgesi aldım. Başardım. Her şeyde senin emeğin var. Bana verdiğin desteğin payı olduğunu düşünüyorum. Keşke bugün yanımda olsaydın ama kalbimde hep sen varsın. Seni çok özlüyorum babacığım. İnşallah en kısa zamanda yeniden birlikte olacağız. Kendine çok iyi bak. Seni çok seviyorum kızın Adasu. Merhaben cezaevi C10 koğuşunda yatmakta olan Cenk Savaş, canım babam. Bugün karnemi aldım. Derslerim çok güzel geldi ve okul birincilik belgesi aldım. Bu güzel haberi ilk seninle paylaşmak istedim. Sen yanımda olmasan da seni hep düşünüyorum ve seni mutlu etmek için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Umarım benimle gurur duyuyorsundur. Seni çok özlüyorum. Ve seni çok seviyorum. İnşallah en kısa zamanda bir araya geliriz. Oğlun Çınar. Benim bir isteğim olacak. Ali Haydar Güçlü'den Babam şarkısı. Şakran C10 koğuşundan yolunu gözledim. Güzel gözlü kadına Çiğdem'ime Özdemir Erdoğan'dan ikinci bahar. İyi ki varsın güzel gözlüm ve var olduğun her gün için Allah'a binlerce kez şükürler olsun. Not 3 mektup gönderdim. Çoraplar kargoda, gözlerinden öpüyorum. Aberk Albayrak. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu B1'den Enes Aydemir. Aleykümselam Enes kardeşim. Buradan sevdiklerime senin aracılığınla mesaj göndermek istiyorum. Öncelikle 4 nolda yatan Onur Camgöz, 1 nolda yatan Uğur Bingöl'e, Celal Eken, Uğur Savcı, Mehmet Uygunar, 2 nolda yatan Mert Aydın, Resul Doğan, son olarak kadın kapalıda yatmakta olan can dostum kardeşim Sedef Uçar, Esra Erciyes, Namıder Keleş. Bu dostlara selam olsun. Ben Nazilli'den Avukat İshak Sevinç, müvekkilim değerli abim Emrah Kocaman'a ve tüm koğuş arkadaşlarına bu şarkı armağan olsun. Hozan Dino'dan Şev. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Buca'dan Karaca Gökalp. Aleykümselam Karaca kardeşim. TK5 koğuşundan can abim ve dostlarım Kadir Namal, Uğur Namal, Çağlayan Özkan, Bedirhan Akkoyun, Tolga Acar, Uğur Göztepe, Uğur Boztepe, Mahsun Kırar, Caner Kaptan, Mervan Akın, Eşref Fesligen, Ferhat Mencük, Süleyman Geyik, Bahadır Alkanlı, Mahsun Namıder, artı Yakup Kaya ve daha ismini sayamadığım kardeşlere selamlarımı iletmek istiyorum. Ne kadar zalim olsa da hayat, sen yine de dik dur, yalan dünyaya inat, Hece Herdem'den Oy Gülüm şarkısı tüm dost ve abilerime gelsin.
Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Karşıyaka'dan Oğuz Lazo. T1 A2 koğuşuna yatmakta olan dostlarım, abilerim Hüseyin Bağkesen, Lokman Durgan, Gökhan Çelik, Ferhat Tekeli, Musa Aydoğan, Muhammed Aydın, Ayto Hüseyin, Başak Keremcan, Umut Köylü, Çelik Ali, Timuçin ve T2'de yatan Ramazan Yılmaz. Rabbim tez zamanda özgürlük nasip etsin. Ben Nazilli'den Aydın Yılmaz. Bu şarkı demir kapıların ardındaki değerli dostum için gönderiyorum. Bil ki mesafeler dostu eksiltmez, sadece özlem büyütür. Dışarıda seni unutmayan, her zaman iyi haberlerini bekleyen dostların var. Günler geçer, hasret biter, güzel günler yeniden gelir. Bu şarkı sana ve T2'de yatan arkadaşlarına moral olsun, umut ve selam olsun. Kendine iyi bak dostum. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Kıymetli değerli müvekkilim, dostum, arkadaşım. Yarım gelen bir mesajımız. Ben belki koşulan Emel Madak. Bursa'nın güzeli can kardeşim, beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan, umudumun bittiği yerde bana umut olan güzel kardeşim Hasret Karabıyık oğlu. Ve ayrıca aynı kaderi paylaştım değerli arkadaşlarım Meltem Toprak, Damla Ateşal, Kezban Ecelen, Gönül Yalın, Merve Fidan, çok değerli arkadaşlarıma Enver Yılmaz'dan Uykularım Hep Firari şarkısı, öncelikle değerli kardeşime ve tüm koğuş arkadaşlarıma armağan olsun. C15'te yatan İkra'ya da selam olsun. Gece bir söz, hayat acı bizde, yarım gelen bir mesajımız. İzmir Cezaevi B2 koğuşundan Emel Madak. C15'te yatan İkra Sadiye radyo başına. Onun bunun lafına bakarak bana sırt çevirme. Ben her konuda sana inanıyorum, güveniyorum. Senden mektup bekliyorum. Bana acele cevap yaz. Seni seviyorum. Bu gece çalan bütün şarkılar sana armağan olsun. Ben Pembegül Özbaş. Her bir şeyim diyar kardeş. Seni dört duvara mahkum eden hayat bana özgürlük mü yaşatıyor sanıyorsun? Sen orada gün sayıyorsun. Ben burada sensizliği. Seni çok seviyorum. Pazartesi beni mutlaka ara, kurban oldum. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol güzel gözüm. Abi Yıldız Silve'den Aklım Hep Sende şarkısı armağan olsun. Ben Nazilli'den Can Kocaman, Reis Emrah Kocaman, amcama değerli kardeşi Birhat Bayhan'a bu şarkı armağan olsun. Mazlumdan dayı, derdimin pırgıranı. Ben Nazilli'den Can Kocaman, Reis Emrah Kocaman, amcama Kasım Kocaman, amcama bütün kader birliği yaptığı dostları Hamit Elma, Kuruçaylı, Muhammed Kırgın, İstanbullu Ahmet Can Öztürk, Diyarbakırlı Engin Afşar, Tepecikli Kuşçu Ferdi, Konyalı Ömer T1'de yatan Cikselo bu şarkı armağan olsun. Azerbaycan'dan Karlı Dağlar. Şakran Açık'tan Ek 3 koğuşundan Fatih Uğur, Can Dostum İlker Korkmaz, Bülent Kaplan, Deniz Karaba, Halil Korkmaz, Fırat Duran, Halil İbrahim Altundal, kardeşlerim Nakit Bitim, Anıl Onruç oğlu, Halil Pala, Şahin Aykav, Yiğit Ali Kayser, Tatar Berkant Batur olmak üzere özgür günlerde görüşmek dileğiyle kardeşlerim. Ben Şakran Açık'tan Fatih Uğur, Kapalı'da bulunan Mehmet Arpacı, Oğuzhan, Cimşit ve bütün Çamdibi çocuklarına ve dostlarıma gelsin geceye bir söz bırakmak istiyorum. Cesaret dağlarında gül olmaktansa özgürlük yollarında diken olmayı tercih ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Cuma Kocaman, abim Emrah Kocaman'a selamlar. Özlenen ve beklenensin, bu şarkı sana armağan olsun. Adanalı Ayhan Etkin'den Lan Kardeş. Selamünaleyküm Murat abi, ben Batuhan Maraklı, aleykümselam kardeşim. B11 koğuşundan Kader Erke'ye seslenmek istiyorum. Roman güzelim, ağır romanım, güzel karakterli kızım, hiç bozma kendini. Sizi çok seviyorum Zeynep'im, 500 daha ekle kalbim sizinle. Ben Cuma Kocaman, abim Emrah Kocaman'a selamlar. Özlenen ve beklenensin, bu şarkı sana armağan olsun. Adanalı Ayhan'dan Lan Kardeş. Murat abi ben Batuhan Meraklı Kadın, Kapalı'da dostlarım Betül Duran, Bilge Keleş, Aslan Kasap, Büşra Aksoy, Kader Erke, Zeynep Usturan ve güzel kalpli Selda Eren'e selam olsun. İlla ki oranın çıkışı var ve o çıkış kapısından sizi bekliyor olacağım. Sizi çok seviyorum. Murat abi iyi yayınlar diliyorum. Ben Dilara Sağlık Kız kardeşim. Öncelikle canımdan çok sevdiğim B4'te yatan ana kraliçem Esom, seni çok özledim. Sen gittin gideli ev çok dağınık. Ve ben de öyle gelemiyorum diye kızma. Ben de orada yattım biliyorsun. Psikolojim çok bozuluyor ve çalışmıyorum. Şu an para sorunum var ama bir ihtiyacım falan varsa annenle haber yolla. Masal nasıl, iyi mi? Benim çocuğum, onu bile çok özledim ben. Ben çok kötü şeyler yaşıyorum. Savaşta 6 aydır beraberiz. Beni mahvetti. Senin desteğine çok ihtiyacım var. Bu ara yarım gelen bir mesajımız. Murat abi Metin Işık'tan Aydan Güzel, Sudan Arı, benden
eşoma Atilla Kaya'dan adını yollara yazdım. Kadir Aksu'ya çalar mısın? 18 sene göremeyeceğim sevdiğim adam için. Çalarsan sevinirim abi. Meyden Sarı'ya gelsin Enver Yılmaz. Şarkılar konuşamadığımız yerlerde hislerimizi anlatır. Bu şarkı benden sana gelsin.

selamlar sana olsun Murat abim. Ben Menemen T tipi C2'den Harun Güven. Aleyküm selam Harun. Sağ ol kardeşim benim. Koğuşumda bulunan tüm kardeşlerime selam olsun. Rabbim hepimizi tez vakitte özgürlük nasip etsin. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Biz bu cezaevinden çıkınca düşmanlarımızın yaptıklarını değil dostlarımızın yapmadıklarını hatırlayacağız. Elbet bir gün iki gözüm. T2'de sen nefesim Bünyamin. Güzel gözüm. İş çıkışı size gideceğim. Haberin olsun ara olur mu? Babanla da konuş, özlediler seni. Ben de çok özledim aşkım. Seni çok seviyorum, bekliyorum ömrüm. Menemen T-Tipi C2'den aslan oğlum Harun Güven radyo başına. Oğlum aslanım, annen senin her zaman arkanda, her zaman seni dört gözle bekliyorum. Bu hasretlik bitecek ve sana sarılacağım aslanım benim. İyi ki benim oğlumsun. Seni çok seviyorum. Annen hep seninle, unutma. Menemen C2'den Harun Güven radyo başına. Kardeşim aslanların aslanı. Bize yaptığın iyilikleri asla unutmadık. Seni de asla unutmadık. Çıkacağın günü hepimiz hazırız. Seni çok özledik kardeşin Selinay. Murat abi ben Eylül. Menemen T-Tipinden Batuhan Mert'e. Seni özledim tatlım. Şarkı olarak seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Müslüm Gürses. Menemen C2'den Harun Güven. Canımın içi kardeşlerin bir tanesi. Bizi demir kapılar ayırabilir ama sevgiye ve umuda hükmedemez. Umudunu diri tut, unutma. Harun Güven olmak kolay değil. Özgürlük çiçeğimsin, şarkısı sana gelsin. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Furkan Ekinci. Şakran cezaevinde yatan, A8'de yatan Rıdvan Tunç abime ve beraber yattığı abilerine selam olsun. Bu şarkıyı armağan olsun. Müslüm Gürses yıllar utansın. Öncelikle selamun aleyküm Can abi Murat Bingöl. Ben 4 nolu B12 koğuşundan dün tahliye olan Eser Kentli Ahmet Aslım. Aleyküm selam Ahmet kardeşim. Başta koğuşumda kader birliği yaptığım büyüğüm amcam Rıdvan Kaya. Dostum Çay Mahalleli Erayda ve Menemenli Kürt Ahmet. Bu derlere selamımı yolluyorum. En kısa zamanda dışarıda görüşmek dileğiyle. Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler, bu derlere armağan olsun. Ben T4 B12 koğuşundan tahliye olan Ahmet Aslım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Furkan Ekinci, Aliya Şakran cezaevinde yatan Emrecan Çiçek abime selam olsun. Bu şarkı benden ona armağan olsun. İsmail Türüt'ten Deniz sana selamlar olsun. Murat abi aleyküm selam Furkan kardeşim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Doğanlar mahkumlarına armağan olsun. Duvarlar aramıza mesafe koysa da gönlümüz hep sizinle. Başınızı dik tutun, güçlü kalın. Sizleri sevenlerin selamları var. En kısa zamanda güzel günlerde buluşmak dileğiyle. Emrecan Çiçek, Mücahit Aksakal, Yusuf Aksakal, Yasin Akar Bulut, Ahmet Çelik, Gökhan Tunç, Rıdvan Tunç. Ben T1B3'ten Keko Fırat Öztaş Delen. Dayım Taşkın Eleptos Aydın Çin'e sevke gitti. Tüm dost ve kardeşlerime selamları var ve tüm dost kardeşlerim haklarını helal etsinler. Ben T1B3'ten Yasin Akçay, dayım Taşkın Eleftos, Aydın Çin'e sevke gitti. Tüm dost ve kardeşlerime selamları var. Tüm dost kardeşlerim haklarını helal etsin. Ben T1B3'ten Volkan Kızılyel, dayım Taşkın Eleftos, Aydın Çin'e sevke gitti. Tüm dost ve kardeşlere selamları var. Tüm dost kardeşlerimiz haklarını helal etsinler. Merhaba İstek Gazapizm ve Melike Şahin. Olur mu? Şakran'daki Ömer Abid'in engine gelsin. Sevgilim güçlüdür, güçlü kal, her şey düzelecek seni. Çok seven Cicle. Ben T1B3'ten Ensari Altın Işık, dayım Taşkın Eleftos, Aydın Çin'e sevke gitti. Tüm dost ve kardeşlerime selamları var. Tüm dost kardeşlerim haklarınızı helal edin. Ben T1B3'ten Keko Fırat Öztaş Delen, dayım Taşkın Eleftos, Aydın Çin'e sevke gitti. Tüm dost ve kardeşlerimize selamları var. Tüm dost kardeşlerin de haklarını helal etsinler. Sayfamızı yenileyelim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Furkan Ekinci Şakran, cezaevinde yatan, A8'de yatan Rıdvan Tunç abime ve beraber yattıkları abilere selam olsun. Bu şarkı armağan olsun. Müslüm Gürses yıllar utansın. Kalın kapalı B8 koğuşu radyo başına. Tülay Yatmaz abim. Mektubun elime ulaştı. Yanındaki değerli insana da çok selamlar. Sizi seven Pitbull. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Manisalı İbrahim Akar. Aleyküm selam İbrahim kardeşim. C5 koğuşuna bulunan Havva Ünal'a. Seni çok özledim. İyi ki varsın. Blok 3'ten güzel ve iddialı şarkısı sana gelsin. Manisalı İbrahim Akar.
Murat abim ben B8'den Tülay Yatbaz. Benim derlim Dilek Özuz'dur. Ve İstanbullu Kübra Karagöz'ün derlisi Nazlı Yer. Abi benden bu canlara bu sevdanın kelepçesini çalarsan sevinirim. Ben B8'den Tülay Yatbaz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B13'ten Ayhan Öğüt. Aleykümselam Ahmet Ayhan kardeşim. Buradan Ahmet'in aslanı abim Harun Tarduş, Volkan Kızılyel, Barış Alabay, Halil Yılmaz'a bin selam olsun ve Harun abi, Mehmet amcanın da çok selamları var sana. Aslan her yerde aslandır. Selamünaleyküm, aleykümselam. T1B13'ten Ayhan Öğüt. Aynı kurumda bulundum dostum, Diyarbakır'ın aslanı Dilovan Vural radyo başına. Dilovan Vural radyo başına. Dilovan Vural kardeşiniz hiç kez yazmış. Evet, 2 haftadır ulaşamıyorum Dilom. Neredeysen bizimkilere haber et. Mehmet amcamla beraberiz, seni bekliyoruz sana. Çok selamları var. Ben T1B13'ten Ayhan Öğüt. Buraya virgülümüzü bırakalım. Biraz da WhatsApp'ımızdan okuyalım kardeşlerim. Kulağınız radyoda olsun. Evet. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş, Akran Birnoğlu kurumunda bulunan T1 John 1 koğuşuna yatan aslan abim Murat Altundaş ve kadar arkadaşlarına selam ediyorum. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş, Akran Birnoğlu kurumunda bulunan T1 C11 koğuşuna yatan aslan abim Murat Altundaş ve kadar arkadaşlarına selam ederim. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Özcan Deniz'den Aslan Gibi şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 3 nolu A8 koğuşuna yatmakta olan Atamer Çelik. Aleykümselam Atamer kardeşim. Buradan beraber kader birliği yaptım. Canlarım Ercüment Yıldız, Gencer Atıcı, Mert Yıldırım, Fehmi Kurtuluş, Mami Özgür, Batkan Elmas, Ahmet Balcı, Hakan Aktaş, Abdullah Şahin, Arda Yalçınkaya, Yiğit Sungur. Tüm dostlarımıza bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak isterim. Bugün yaşarsın, yarın ölebilirsin. Onur yaşamdan özgürdür. Bucalı Atamer Çelik. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 3 nolu A8 koğuşuna yatmakta olan Mami Özgür. Aleykümselam Mami kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta Atamer Çelik, Hakan Aktaş, Arda Adaş, Gencer Atıcı, Mert Yıldırım, Ercüment Yıldız, A12 koğuşundan dostum Veysel Yesmesliler, C15 koğuşunda olan canım ciğerim Mahmut Tunç, B15 koğuşundan Serhat Sayan ve Ferhat Daş'a selam olsun. Murat abi ben 3 nolu A8 koğuşuna yatmakta olan Atamer Çelik, diğer kurum ve koğuşlarda yatan dostlarım Görkem Kalemkuş, Tolga Dağ, Furkan Kızılda, Daykolu Engin Kaya, Volkan Çakmak, Ahmet Canalan, Batuhan Özgür ve Mert Gürkan'a bin selam olsun. Bucalı Atamer Çelik. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C12 Karşıyakalılar koğuşundan Muhittin Çalışkan, yani Muti. Aleykümselam Muhittin kardeşim. Değerli dostlarım Çağlar Çakır, Can Barış Çakır, Mehmet Çatlı, Gökhan Soğukkuyu, Yavuz Çelik, Mahmut Çiftçi, Fuat Can Ayırtır yani Fıçı, İsmail Demirkoç, Yenim Gürkan, Karaslan Çalan. Tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Son olarak değerli dostum Şevito'ya armağan olsun. Sizleri seven Muti ve Çakır. Var olanı yaşadık, varsa ötesi onu da yaşarız. Saygılar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C12 Karşıyakalılar koğuşundan Çağlar Çakır. Aleykümselam Çağlar kardeşim. Değerli dostlarım Can Barış Çakır, Muhittin Çalışkan yani Muti, Mehmet Çallı, Namıdar Mege, Gökhan Soğukuyu, Yavuz Çelik yani Cüce, Mahmut Çiftçi, Fuat Can Ayıktır yani Fıçı, İsmail Demirkoç, Gökhan Karaslan, Şeytan Serdal, son olarak Kadın Kapalı'da bulunan derdimiz Pınar Cuhalı yani Sarı. Çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Her şey geçmişte kalır ama hiçbir şey geçmiyor. Çakır ve Muti'den selamlar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu B18 koğuşundan İbrahim Özdemir. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Başta 1 nolda yatan aslan abilerim Samet Özdemir, Emir Özdemir, aslanım Enis Özdemir'e bin selam ederim. Akabinde aynı koğuşta bulundum abilerim Suat Konuk, Emirhan Özeşik, Mert Güler, Kürşat Ekmekçi ve kardeşim Engin Can Toprak, Ömer Uraik, Devran Torun, farklı kurumlarda bulunan aslan abim ve kardeşlerim Şahin Erdem, Yusuf Aksu, Nurullah Çiftçi, Baran Akan, Amit Elma, Muratcan Özcit, ismini sayamadım kardeşlerime de buradan bin selam olsun. Ben Menemen C4 koğuşundan Cüneyt Çetin. Başta abilerim Azat Başak, Hüseyin Başak, Tayfun ve Tamer Demirdaş, Deniz Kahya, Azat Özyaşık olmak üzere dostlarım Hikmet Şahin, Agit Fırat Çergel, Özcan Boral, İsmail Bolu, Melih Kampala, Ömer Koçu, Adem Bekten, Deniz Altın, Eşref Duman, Cihat Aksakallı, Ramazan Oğuz, Hasan Yüksek, Ceyhun Tunç ve Azat Atalay'a.
Ben Menemen C4 koğuşundan Cüneyt Çetin, Ahmet Buzkan, Latif Can ve Ercan Doğan, Azat Erol, Muhammed Can Çelik, bir tane sen Hazar Soydan, Kadir Honca ve Çetin Honca. İsmini sayıp sayamadım, tüm dostlara selamı

Cüneyt Çetin der ki dostun darbesi düşmanın kurşunundan daha ağırdır. Seyfi Doğanay'dan kimse sizler ülkesi benden sizlere armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2B8 koğuşundan Emircan Adıyak Murat abi senin aracılığınıyla abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta olmak üzere Rüzgar Özdemir, Namıder, Big Boss Fatih, Gültekin, Sertaç, Akın, Mustafa, Aypak, Eren, Kollik, Doğan, Topçu, bir nolda yatmakta olan abim Halil Karagöz, Sergen, Ava, Sait Bayram, Fırat Korkmaz, 3 nolda yatmakta olan can dostum Efe Uz ve Cihan Evirgen son olarak 4 nolda yatmakta olan canım kanım Yiğit Esen'e selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2B8 koğuşundan Rüzgar Özdemir, aynı koğuşta ve farklı kurumlarda yatan dost abi kardeşlere hitaben başta olmak üzere Emircan Adıyek, Fatih Gültekin, Sertaç Akın, Eren Kollik, T2B 7 yatmakta olan değerli abim Mahmut Aygün, B12'de yatan Emre Akgül, 3 nolda yatmakta olan abim Ogir Oktay, Yusuf Söylemez, Menemen Kapalı'da yatan Emir Kızılay ve Ali Kemal Gürcan dayıma selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Rüzgar Özdemir yani Big Boss. Bir tane daha mesaj okuyayım kardeşlerim. İbrahim Yurteli'den T2C7 atan aslan amcam İbrahim Yurteli, Reis Kadir Yurteli, Bekes'e selam olsun. Ferhat Tuşkanmasınlar şarkısı armağan olsun. Bülent Yaz'dan Aydın Nazilli'de atan aslan dayım diğer Yurteli, Kadir Yurteli'ye selamlar olsun. Ali Kınık'tan Koca Reis şarkısı armağan olsun. Mert Demirtaş'tan Cuma Yurteli'den T2C7 yatmakta olan Reis İbrahim Yurteli, dostum Kadir Yurteli ve Bekes'e selam olsun. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmayız şarkısı armağan olsun. Murat Aben Torbalı'dan Ethem Akbulut, Şakran 1 Nolucu 11 Koğuşuna bulunan Murat Altuntaş ve Kader Arkadaşlarına Ahmet Kaya'dan Arka Mahalle şarkısı armağan olsun. Ben Torbalı'dan Ethem Akbulut, Şakran 1 Nolu C11 koğuşuna bulunan Murat Altuntaş ve kadar arkadaşlarına Ahmet Kaya Arka Mahalle armağan olsun. Özgürlük kıymeti en zor anlaşılan hazinedir ama insan umut ettiği sürece mahkum değildir. Bir şarkı, bir şarkıdan sonra kardeşlerimin kayıt mesajını paylaşacağım. 9'u 5 geçeye kadar sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle.

0: Özgürlük sofralarında buluşmamız dileğiyle seni seven dostun Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, dostluklar baki. Selamünaleyküm değerli abi Murat Bingöl. Ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aynı kampüste bulunduğum canlara hitaben Mustafa Can Çok Güven, Osman Kara Kalpak, Ömür Yıldırım, Kral Mümin Doğan, Can Bildiğim, Emre Doğan, İki Gözüm, Barış Doğan, Yakup Yıldırım, Arda Kapısız, Muhittin Karakap, Tolga Olgunçay, Murat Güngör, 50 gram abime Cengiz Bingöl, Kopuk Mustafa Salih Yurt. Bu derlere selam olsun Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Bucalı Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim, yani Maraz. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde koğuşumuzun derleri Aslan abim Samet Kır, kardeşim Samet Özsünç, Turgut Tokçan, Ahmet Güneş, Enes Günay, Zübeyir Aküzüm, Uygar Tüfekçi, Burak Özkul, Ömer Yorulmaz, Metin Büyükcan, C2'nin adaletini sağlayan derli abim Şahin Engin ve dostum Mustafa Uslu'ya selam olsun Murat abi. Gece bir söz, saniyelerin bedelini seneler öder, sus ve sabret bu derlere Müslüm Baba'dan seneler şarkısı armağan ediyorum. Sizleri seven kardeşiniz Maraz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornova'dan Turgut Tokçan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan abilerim olmak üzere kader birliği yaptım kardeşlerim. Abilerim Samet Kır, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Ölümsüz Uygar, Tüfekçi, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Zübeyir Akgüzüm, Berk Tuncay, Ahmet Güneş, Samet Öztünç, Sedat Salman, Metin Büyükcan, Burak Özkul, Derviş Uzun ve Mustafa Fidan amcam olmak üzere bu derlerim Müslüm Gürses'ten bu da geçer şarkısını armağan ediyorum. Gece bir söz, sözün bittiği yerdeyiz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKC1'den Berk Tuncay, başta saygıdeğer koğuş mevsimlerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere canım abim Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, çavuşumuz Samet Kır, daima rakibim Turgut Tokçan ve değerli kardeşlerim Ölümsüz Uygar, Tüfekçi, Derviş Uzun, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil kardeşim, Metin Büyükcan ve Zafer Yüksek, Zübeyir Akgüzüm, Burak Özkul'a selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan eşim ve suç ortam Aylam'a selam olsun. Bebekom seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol canım eşime Müslüm Baba'dan sensiz olmaz şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Samet Kır. Aleykümselam Samet kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Dadaş Furkan, Özen, Bengin, Orhan olmak üzere sonrasına kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, aslanım mahalle çocuğum Maraz, Sedat Salman, Samet Öztunç, Yumurcağım Enes Günay, Turgut Tokçan, Ahmet Güneş, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Ölümsüz Uygar, Tüfekçi, Burak Özkul, Zübeyir Akgüzüm, Derviş Uzun, Metin Büyükcan, Batuhan Karanfil, Kali Musto selam olsun. C1 koşuna bulunan tüm abi ve kardeşlerime Gazap İzmir'den Argo İzmir şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Ahmet Güneş. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde mahalle çocuklarım olan aslan kardeşlerim Samet Kırı, Samet Öztunç, Sedat Salman ve kader birliği yaptım Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Uygar Tüfekçi, Enes Güneş, Zübeyir Akgüzüm, Metin Büyükcan, Derviş Uzun, Burak Özkul, Mustafa Fidan, Ömer Yorulmaz ve C2'de bulunan abilerim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Yakup Yıldırım'a selam ederim. Bu derler Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKC1'de yatmakta olan Ölümsüz Uygar Tüfekçi, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aynı koğuşta kader birliği yaptığım kardeşlerim, dostlarım Samet Kır, Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Ahmet Güneş, Samet Öztunç, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Sedat Salman, Burak Özkul, Turgay Tokçan, Metin Büyükcan, Zübeyir Akgüzüm, Derviş Uzun, Halim Mustafa, ayrıyeten T4A4'te yatmakta olan kuzenim

Hamza Tüfekçi ve dostlardan selam olsun. Gece bu sözü bırakmak istiyorum. Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla, bu derlere Murat Yalçın'dan senin yüzünden armağan olsun. Ben TKC1'den Manisalı Ömer Yorulmaz. Öncelikle aslan abilerim Dadaş Furkan Özem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derleri aslan kardeşim Samet Kır Ölümsüz, Uygar Tüfekçi Samet Öztunç, Batuhan Karanfil, Turgut Tokçan, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Ahmet Güneş, aslan kardeşimiz Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Enes Günay, Burak Özkul, Berk Tuncay, Mustafa Fidan, Derviş Uzun, TKC2'deki aslan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya canı gönülden selam olsun. Gece bir söz atarız da yatarız da demesi kolay, cezayı aldığınızda Azer'den yatamıyorum şarkısı dinleriz, dinleriz o da radyo çekerse. Ben TKC1'den Samet Öztunç, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derleri aslan abilerim Samet Kır, Ahmet Güneş kardeşlerim Sedat Salman, Burak Özkul, Uygar Tüfekçi, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Zübeyir Akgüz'ün, Metin Büyükçan, Turgut Tokçan, Batuhan Karanfil, Berk Tuncay, Derviş Uzun, Mustafa Fidan ve 3 nolda yatan aslan kardeşlerim Bucalı Sansar ve Ömer Kütükçü'ye selam olsun. Ve TKC7 olan Zübeyir abimin dostu değerli selam olsun. Gece bir söz, biz yola çıktığımızı yolda bulduğumuza değişmeyiz. Selamünaleyküm Murat abi, ben 2 nolu C1'den Samet Kır, aleyküm selam Samet kardeşim. Başta kader birliği yaptım yakışıklı abim Dadaş Furkan Özen ve aslanlar aslanı canım abim Bengin Orhan olmak üzere akabinde farklı koğuşlarda bulunan abi kardeşlerim Özgür Işık, Sefa Haral ve yakışıklı abim Şahin Engin ve ona yoldaşlık eden Mustafa Uslar, Yakup Yıldırım, Emircan Kılıca selam olsun. Ve ayrıca kadın kapalıda bulunan küçük cadım kız kardeşim Sılam'a çokça selam olsun. Dadaş dayım der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla, bu canlara Ahmet Kaya'dan Başım Belada şarkısı armağan olsun.

Ben T4'te 15 koşulan Mehmet Fatih Özışık. Öncelikle selamünaleyküm Murat abim. Aleyküm selam Fatih'im. Kader birliği yaptım değerli kardeşim. Civan Acar Toros'un göz bebeği. Aslan kardeşim Devran Yüksek. Koko Muharrem Aras, Sinan Yoldaş, Velat Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Şakir Söylemez, Cavit Gürdağ, Köroğlu, Velat Yüce, Fehim Arı, Berkant Bölük, Berkay İtir, Yusuf Dağlı, Beynur Demir, Murat abi sana da selam olsun, seviliyorsun. Ben de seni seviyorum Fatih'im. Senin gözlerin benim ise kalbim yargıya çekildi. Senin gözlerin affedildi. Benim kalbim ise seni sevmeye mahkum edildi. Ben 4 nolu A15 koşulan Mehmet Fatih Özışık. Ben T4 A15 koşulan Mehmet Fatih Özışık. Buradan dost ve kardeşlere hitaben aslan kardeşim Azat Özışık, Alihan Özışık, Emirhan Özışık, Baran Özışık, derdi dostum Engin Avşar, Doktor Zeki Kaya, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Resul Yıldız, Osman Karakalpak, İstanbullu O Gün, Özdemir, Mert, Eko, Kahraman ve Kadın Kapalı'daki abla ve kardeşlerim Fatma Daş, Hülya Bayraklı, Melis Altıntop, Melike Coşkun ve Ayla Belge, tüm tanıdıklara selam ederim. Müslüm Gürses, Mil Çekmişler şarkısı aslan kardeşim Devran Yükseğe gelsin, Allah'a yaslanan dik yürür. Ben T4 15 koştan Bozyakalı Koko Muharrem Aras, burada kader birliği yaptım derdi bir o kadar da can olan Mehmet Fatih Özışık, Devran Yüksek, Civan Acar, Mert Dağdeviren, Sinan Yoldaş, Verat Acar, Yusuf Dağlı, Namıder Tako, Tayfun Yıldırım, Çağrı Arslan, Beynur Demir, Mehmet Ali Dalbudak, Tolunay Şen Yaylar, Yasin Burak, Gürkan Mengüçek, Şakir Söylemez, Cavit Gürdağ, İbrahim Maral, Sabri Oyur. Sözlerime şu cümleyle son vermek isterim. Biz yaşamayı yarınlara bıraktık. Ben Bozyakalı Koko Muharrem Aras. Ben T4 A15'ten Koko Muharrem Aras, buradan dost kardeşlere hitaben Vahap Aksoy, Şoreş Savaş, Savaş Doğan, Koko Ferhat Doğan, Yakup Keçeci, Cengiz Çelik, Osman Karakalpak, Fırçacı, Hurşit Ahmet Asım, Can Çakır, Hurşit Çeker, Namıder Tatü, Mehmet Evirgen, Serhat Dalbudak, Azat Özışık, Hasan Sodan, Vedat Yüce, Akif İbrikçi, Mert Güngör'e, Mert Karayüz, Bozyakalı Bekir, Murat Bingöl, sen de sevilensin, sağ olasın Koko Muharrem.

Merhaba kardeşim, sen de. Ben baş köşede, alt köşelerde aynıyım. Günlük menfaatler için çizgim bozulmaz. Ben hep aynıyım. Tüm dostlara selamlar Müslüm Gürses'ten. Karanlıklar ülkesi tüm dostlara gelsin. Ben boz yakalı Koko Muharrem Araz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Aleykümselam Sinan kardeşim. Burada kader birliği yaptım değerli abim Mehmet Fatih Özışık ve dostlarım olan Civan Acar Toros'un göz bebeği Devran Yüksek. Mert Dağdi değerlere ben T4'ten Sinan Yoldaş. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Aynı kurumda bulundum değerli dostlarım Azcan Yatbaz, Şevket Vazgeçtim, Murat Ayata, Yiğit Satak, Mustafa Muhammed Savcı, Selçuk Bayram, Doğan Bineker, Ahmet Altunbaş, Doğukan Kostak, İbrahim Hamza Bayatlay, Ramazan Örtek, Adnan Erekli, Batuhan Bingöl, Hurşit Çeker, Berkay İtir, Nefsi Can, bu saydığım derlere çokça selam eder. Etkinden kralını tanımam şarkısı armağan ediyorum. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Murat abi ben T4'ten Sinan Yoldaş. Başta canım kanım olan abim Tolga Yoldaş. Akabinde abim Serkan Aksakal, Tatyum Mehmet Evirgen, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ömer Yalçın, Özgür Çakmak, Yasin Açık, Yasin Gökgöz, Mehmet Gökgöz, Mert Güngör, Fırat Karakoy, Mehmet Ali Dalbudak, Tayfun Yıldırım, dostlarım Serkan Uğur, Berkan Karademir ve son olarak abim Azat Özışık ve kader birliği yaptığı bütün abi kardeşlere selam ederim. Abim Tolga Yoldaş'ı azar birbirinden ona yanarım şarkısını armağan ediyorum. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3B9'undan Ankaralı Ceyhun Öcal, öncelikle beraber kader birliği yaptım dert ortağım dostum Zeki Okan başta olmak üzere bana burada yarenlik yapan dostum Şehit O Serdal Aykurt ve kardeşlerim Uğur Koçacık, Ahmet Acar, Berşan Polat, Mami Yılmaz, Murat Duman, Balıkçı Özgün, Emrecan Altun, Fezlican Karadeniz, Bergamalı, Batu Şahin Tekin ve ismini sayamadım tüm koğuş ahaline. Ayrıca A20'de olan Sait Faik Ölçen, C2'den Onur Çelik, Birnoğlu A13'den Kubilay Bozbey'e selam eder. Gece bir söz bırakmak isterim. Dostu yaradan olanın hasmı firavun olsa fark etmez. Tüm dostlara selam olsun. T3B9'dan Ankaralı Ceyhun Öcal. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3B9'dan Zeki Okan. Öncelikle beraber koğuşun adaletini sağladım değerli abim Ankaralı Ceyhun Öcal olmak üzere dostlarım Mami Yılmaz, Mami Der, Namı Der, Şeytan, Serdal, Berşan Polat, Murat Duman, Uğur Kocacık, Bergamalı, Batu, Fevzican, Karadeniz, Balıkçı, Özgün, Muhammed Şekerci, Emrecan Altun, Ahmet Acar ve İkinoğlu'da olan değerli abim Adil Soner, Özinal ve bin selamlar olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Özgürlük bir annenin oğlunun kelepçeli kollarına bakan gözlerinde saklıdır. Zindanlar her ne kadar karanlık olursa olsun umutlarımız hep aydınlıktır. B9'dan Zeki Okan.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T4-15 Koç'tan Hüseyin Acar. Aleyküm selam Hüseyin kardeşim. Koğuşumda bulunan dost ve kardeşlerim olan Civan Acar, Vedat Yüce, Vedat Acar, Çetin Temel, Namı Der, Çeto Başkan, Mert Dağdeviren, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Beynur Demir, Şakir Söylemez, Cavit Gürda, Gürkan Mencükek, Mehmet Ali Dalbudak, Selim Eskiciler, Sabri Oyur, Namı Der, Dolap Dereli, Sabri ve açıkta olan Toros'un gözbebi Devran Yüksel'e de çokça selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4'ten Velat Yüce. Aleykümselam Velat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık ve akabinden Mert Dağdevren, Sinan Yoldaş, Koko Muharrem Aras, Vedat Acar, Hüseyin Acar, Yusuf Dağlı, Berkay İtir, Nafiz Cancı, Adem Demir, İbrahim Etem, Meral Çağrı Arslan ve koğuşumuzun başçavuşu Selim Eskiciler, Beynur Demir, bu saydığım derlere çokça selam ederim. Uygar Dana'dan koptum bu gece, tüm canlara gelsin. Ben T4A15'ten Yüce Holding. Ben T4-15'ten Velat Yüce. Koğuşumuzda bulunan dost ve kardeşlerime hitaben Çetin Temel, Fehim Arı, Şakir Söylemez, Cavit Gürdal, Sabri Oyur, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Asım Cinoğlum, Mehmet Ali Dalbudak, Namı Der, Bob Marley, Görkem Mencükek, Tayfun Yıldırım, Anıl Kütükçü, Onur Öztürk, Kenan

0: Ediş, Aytaş Taş, Tolunay Şenyaylar, Yasin Bukan, bu derlere selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T4-15'ten Vedat Yüce. Ben T4-15'ten Vedat Yüce. Dostlarım ve abilerim, kardeşlerime hitaben Yunus Akçakoca, Salih Dursun, Diyar Kurtçebe, Birdal Kurtçebe, Cenk Yüce, Botan Değirmenci, Mustafa Yıldırım, Eyüp Yıldırım abilerime, Başak ailesi, Nebat Azak ve Hüseyin Başak abilerime, boksör Mahmut Aygün, Kemal Acar, Beşir Acar, Zübeyir Oğuz, bu derlere çokça selam ederim. Ben T4A15'ten Vedat Yüce. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4A15 koşundan Toroslu Emir Yıldırım. Başta Çiko Gürkan, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Amca, Serkan Akkaş, Azat Başak, Canım Kanım, Abdullah Kemal Aca, Abdullah Yenince, Kemal Aca, Sidar Deniz, Evindar Deniz, Menemen'de yatan Lokman Tan, Fırat Çelenk, Fatih Tu, Mert Kahraman, Eko Kahraman'a çok selam olsun. Az konuştum, çok dinledim. Olur olmaza gülmedim. Nokta kadar insanlara virgül gibi eğilmedim. Ben T4A15 koştan Toroslu Emir Yıldırım. Ben T4-15'ten Toroslu Emir Yıldırım. Cezaevlerinde yatan kader mahkumlarına selam olsun. Başta kuzenim, dostum, arkadaşım olan Abdullah Yenince selam yolluyorum. Unutma kuzenin, her zaman arkanda aslan kuzenin var. Bunu unutma Polat Denerli Aytaç oğlu. Umutcan Akbaba, Baran Şimşek, Şehmus Akbulut, Drej Berat Özyurt, Tütüncü Kadir, Kotan Kadir, İsmet Tatü, Azcan Yatmaz, Veysi Yenigün, Erdal Demir, Veli Çenek, Mehmet Demir, Ramazan Çimenda, bu yazdığım değerli insanlara saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Biz Karanlığı, Say İtirköroğlu, Cavit Selim Eskiciler, Dede Gürkan, Mencükek, Muhammed Furkan, Erdoğan Sabri Oyur olmak üzere şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Rabbim herkesi ailesine kavuştursun. Ben T4-15'ten Emir Yıldırım.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koşuda yatmakta olan Eyüp Sayan, aleykümselam Eyüp kardeşim. Beraber yatmakta olduğum abilerim, kardeşlerim, başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gürçin, Yücel Özden, Yusuf Gürçin, Arda Özden, Ömer Ot Çeken, Yusuf Güler, Seyit Meriç, Cengiz Baran, Zeki Durgay, Sinan Koran, daha ismini saymadım, tüm herkese selam olsun. Cesaretten de korku rüzgarı esmez, aslanlar gibi yaşayın. Ben Eyüp Sayan. Murat abi, ben T3C13'ten Eyüp Sayan, aynı kampüs ve başka kurumlarda bulunan abilerin abisi Aydın Bıçakçı, kıymetlimiz Saadettin Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Apo Nurdoğan, Halil Gülçin, Ferhat Işık, Çınar Birlik, Ekrem Birlik, Yusuf Tokay, T2A15'te yatan, selamı hak eden insanlara selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir, özgürlük mahkumları şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13'te yatmakta olan Yücel Özden, aleykümselam Yücel kardeşim. Burada beraber yatmakta oldum canım kanım, abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, kanım olmasa da can bağım olan kardeşlerim Eyüp Sayan, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Sinan Koran, Ömer Otçeken ve Aktepe'nin aslanları Yusuf Gülen, Seyit Meriç'e selam olsun. Güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir. Bu canlara Kıvırcık Ali'den Ah Kardeş şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T3C13 Arda Özden, aynı koğuşta bulundum. Başta kıymetli amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, akabinde abi ve de kardeşlerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Sinan Koran, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Yusuf Gülen, Erhan Seyhan, Seyit Meriç, Zeki Durgay. Yan koğuşumuzda C14'te yatan abim Ferhat Işık'a selam olsun. Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere, başı zindan sonu hükümdarlık olan. Kuyuya inmeden Mısır'a sultan olunmaz, bu derlere özgürlük mahkumları şarkısı armağan ediyorum. Ben Arda Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Yücel Özden, aynı koğuşta bulundum. Başta kıymetli abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, akabinde dost kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Eyüp Sayan, Erhan Sayan, Sinan Koran, Yusuf Gülen, Seyit Meriç, Ömer Otçeken, Baran Yazar, burada yerlere, bu derlere selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir, dosta düşmana karşı şarkısı herkese armağan olsun. Ben Yücel Özden. Murat abi ben T3 C13'ten Yücel Özden. Aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan dost kardeşlerim Ferhat Işık, Serok Önen, Apo Duman, Engin, Zengi, Olcay Aydın, Boran İbrikçi, Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yunus Kaya, Muhammed Çağran, Oktay Şaban, İbrahim Döner. Bu derlere selam olsun. Yan Mırın, Yan Azadi, Ahmet Kaya'dan dosta düşmana karşı aksarma.

olsun. Ben Yücel Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay. Aleykümselam Zeki kardeşim. Buradan aynı kampüste farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerim olan Ferhat Işık, Apo Nur Doğan, Olcan Aydın, Barış Alabay, Cevdet Güngör, Müfit Can, Dülger, Emre Kağan, Anıl Öztürk, Erhan Tan, Okan Yılmaz, Ulaş Kutlu Bey, Yiğit Çelebi, bu derlere Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13'ten Ahmet Gülçin. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Ben de kayda değer insanlar olan başta abim Aydın Bıçakçı'ya selamım Baki. Ayrıca aynı koğuşta ve ayrı kurumda olan abi kardeşlere Mehmet Nuri Özden, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Kerem Gülçin, Halil Gülçin, Arda Özden, Zeki Durgay, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Apo Nurdan, Muhammed Çağran, Ferhat Işık'a selam eder. Ya batacağız ya çıkacağız, asla sonsuz sabahlardan olmayacağız. Murat abi, ben T3C13'ten Yusuf Gülçin. Buradan senin aracınınla abi ve dost kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Başta aslan abim Ahmet Gülçin, benim aslanlarım olan Kerem Gülçin, Halil Gülçin, akabinde Abdullah Nurdoğan, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Berşan Polat, Efe Gündüz, Yusuf Tokay, Kaan Yıldız, Zeki Turgay. Bu derlere bin selam olsun, cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Bu gece çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Bir gün tahliye, bugün tahliye olan Ulaş Kutlu Bey ve İsmail Polat.

14-15 koğuştan Civan Acar. Öncelikle koğuşumuzda kader birliği yaptım. Mehmet Fatih Özışık, Vedat Acar, Velat Yüce, Hüseyin Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Gürkan, Mencukek, Çetin, Temel, Şakir, Söylemez, Mehmet Ali, Dalbudak, Sabri, Oyur, Cavit, Köroğlu, Asım, Cinoğlu, Feyyaz Gökmen, Muhammed Kan, Demir Kıran. Sözlerimi şu satırlarımla kapatmak istiyorum. Şerefsiz insan perdesiz eve benzer, perdesiz ev ya satılıktır ya kiralık. Ben Dörtmoğlu'dan Civan Acar, Mem Ararat'tan Evin şarkısı tüm mahkumlara armağan olsun. Ben T4-15 koğuşundan Muhittin Karakaş, koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerin başta olmak üzere Civan Acar, karizmatik Mehmet Fatih Özışık, dostum Emir Yıldırım Toros'un göz bebeği, açıkta olan canım abim Devran Yüksek, Vedat Acar, Şakir Söylemez, Cavit Köroğlu, Velat Yüce, Mehmet Ali, Dalbudak, Namıder, Bob Marley, Sabri Oyur, Asım Cinoğlu, Yusuf Dağlı, Gürkan, Mencukek, Nafiz, Cancı, Namıder, Tuso, Sinan Yoldaş. Gece şu sözümle kapatıyorum. Yarınların neler getireceğini bilemeyiz. Mevlam hür yaratmışken hırs sizi küle çevirmesin. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Muhittin Karakaş. Ben T4-15 koğuşundan Emir Yıldırım. Buradan abi ve kardeşlerime hitaben Emirhan Özışık, Çağrı İşi Atahan, Akbalık Mustafa Konuk, Şahin Yılmaz, Muhammed Bakır, Yusuf Yurtan, Osman Karakalpak, İsmail Aymaz, Pusat İşçi Esen Tepeli, Dodo, Ercan Doğan, Şevket Vazgeçtim, Zeki Emre Aydın, Ahmet Kaynar'ın da dediği gibi yaprak döker bir yanımız, bir yanımız Bahar Bahçe. Herkese selamlar. Ben Toroslu Emir Yıldırım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu A15 koğuştan Çetin Temel. Aleykümselam Çetin kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan kardeşlerim Civan Acar, Devran Yüksek ve Vedat Acar, Sinan Yoldaş, Fehim Arı, Adem Demir, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Velat Yüce, Beynur Demir, Mert Dağdeviren, Arif Can Akçoğlu, Nafiz Camcı, Mehmet Fatih Özışık ve başka koğuşlarda olan dostum Ozan Uzun'a ve Murat Hayat'a çok çok selam ederim. Ben T4A15'ten Başkan Çetin Temel. Ben T4-15'ten Velat Yüce, başta benim için çok değerli olan can kardeşim Yunus Akçakoca ve akabinde Mesut Hacıoğlu, Reber Hacıoğlu, Azat Başbuğa, Karaaslan ailesi, Hogir Oktay, Taner Koçkeser, Mesut Gültekin, Dijvar Jantürk, Fırat Melik Yılmaz, Metin Boğa, Tolga Yoldaş ve açıkta olan Toros'un göz bebeği Devran Yüksek. Bu derlere çokça selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T4-A15'ten Velat Yüce. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 4 nolu B13'ten Ramazan Koyuncu. Öncelikle isimlerini zikrettiğim canlarıma selam ve sevgilerimi sizin aracınıza iletiyorum Murat abi. Başta dostum Ramazan Yıldız.

0: Baber Başkan Emrullah Öndeş, Enes Mavili, Mehmet Budak, Şehmus Akkurt, Rezan, Yavuz Zeki, Akdestan, Batuhan Saraç, Hasan Can Bayram, Ayhan Yalçın ve onun kıymetlisi Farhat Turgay ve kadın Kapalı'da bulunan annemiz Nimet Başkan ellerinden öper, selam ederiz. Süslü sözlere gerek yok. Gönülde yaşanan dostluklar geçerlidir. Gazapizm'den Anne Aç Kapıyı Ben Geldim şarkısı armağan olsun. Ben Ramazan Koyuncu. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu B13'ten Ramazan Koyuncu. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Benim için değerli Suat Konuk, Ömer Recep Sönmez, Burhanettin Kansız, Talha Kılıç, Şehmus Daş, Serhat Çevik, Abdülali Gündüz, Emrah Sürget, Emirhan Pekince, Doğan Düztaban, Mehmet Aydın ve Kadife Kaleli abim Mehmet Budak ile Kadın Kapalı'daki derdisi Fatma Kırdemir'e, Azar Yıldız'dan Benim Sana İhtiyacım Var şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben 4 nolu B13'ten Ramazan, Yıldırım Başla değerli dostum. Ramazan Koyuncu, Baber Başkan, Emrullah Öndeş, Mehmet Budak, Enes İnce, Şehmus Akkurt, Enes Mavili, Engin Şekerli, Efe Kan Şükrü. Bir nolda bulunan kardeşlerim Arda Yıldırım, Berat Yıldırım, Tahir Yıldırım ve Ayhan Yalçın abimin derleri Ferhat Turgay ve Cihan Görür'e selam olsun. Ayhan abim der ki, insanların seni en çok sevdiği zaman onların işine en çok yaradığın zamandır. Ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan ortak değerimiz ve biricik annemiz Nimet Başkan'ın da ellerinden evlatları olarak öperiz. Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandım şarkısı armağan olsun. Ben Ramazan Yıldırım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4'ten İbrahim Ethem Meral. Aleykümselam İbrahim Ethem kardeşim. Başta dostlarım olan Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, Mert Dağ Deviren, Velat Yüce Sinan, Yoldaş, Koko Muharrem Aras, Çağrı Arslan, Tayfun Yıldırım, Nafiz Cancı, Berkay Yitir, Beynur Demir, Muhammed Furkan Erdoğan, Kenan Eriş, Onur Öztürk, Tolga Hiç Yılmaz. Bu derlere çokça selam ederim. Ben T4A15'ten Dadaş İbrahim Meral. Dostlarıma hitaben Tufan Birinci, Orik, Orhan, Uğur Arslan, Eser Kaya, Feridun Kaya, Enes Saçlı, Kadir Sanoğlu, Ahmet Avcı, Batuhan Akkaya, Ömer Sönmez, Recep Sönmez, Tolgay Yoldaş, Anıl Kütükçü, Çetin Temel, Adem Demir. Bu derlere çokça selam ederim. Bütün Yamanlar, Gümüşbala dostlarıma selam olsun. Ben T4A15'ten Dadaş İbrahim Meral. Ben T4-15'ten Nafiz Cancı, Namıder Tuso, başta abim Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, İbrahim Meral, Mert Dağ Deviren, Sinan Yoldaş, Koko Muharrem Aras, Berkay İtir, Beynur Demir, Vedat Acar, Velat Yüce, Çetin Temel, Hüseyin Acar, Yusuf Dağlı, Fareli, farklı kurumlarda bulunan dostum Yavuz Kırçiçe, selam olsun gece sözüm. Gözlerinde ihanet olanın sözlerinde sadakat aranmaz. Ben T4-A15'ten Nafiz Cancı. Ben T4-15'ten Berkay İtir, koğuşumda bulunan abi ve dostlarıma hitaben Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, Devran Yüksek, Velat Yüce, Koko Muharrem Aras, Sinan Yoldaş, Dadaş İbrahim Meral, Tayfun Yıldırım, Çağrı Arslan, Nafiz Camcı, Adem Demir, Yusuf Dağlı, Beynur Demir, Vedat Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, tüm bu dostlara selamlar. Ben T4A15'ten Berkay İtir. Ben T4-15'ten Berkay İtir, koğuşumuzda bulunan dostlarıma hitaben Sabri Oyur, Gürkan Mencükek, Mehmet Ali Dalbudak, Arifcan Akçoğlu, Çetin Temel, Fehim Arı, Berkan Bölük, Yasin Bukan, Köroğlu, Cavit Gürdal, Şakir Söylemez, Tolunay Şen Yaylar, Muhammed Furkan Erdoğan, Muhammed Kaan Demirkıran, Anıl Kütükçü, Selim Eskiciler, saydım bu derlere selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ahmet Kaya'dan Mapus'un içinde 3 ağaç incir şarkısı benden bu derlere armağan olsun. Ben T4A15'ten Berkay İtir.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben İnanç Doğan. Aleyküm selam canlarım, kanlarım, Latif Can Doğan, Ercan Doğan ve kıymetli kardeşlerim Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, Namı Der, Canik Doğuş, Erdoğan Zindan, Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, Yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko Apo ve Muhammed Güneş'e ihanet eden, üşüdüğü günü

beklesin istisnalar hariç herkese selam ediyorum. Bu şarkı canlarım kanlarıma armağan olsun. Ali Nurşali'den canımızı yakanlar elbet bir gün sizleri seven Reis İnanç Doğan. Murat abi ben Berşan Doğan namı der hafız can dostum Latif Can Doğan ciğerim Ercan Doğan kıymetli dostlarım kardeşlerim Medet Doğan Aydın Bıçakçı Zafer Arslan namı der Canik Doğuş Erdoğan kardeşim Zindan Ercan Doğan Fırat Doğan Ercan Doğan Resul Kartal Erhan Karataş Erdal Karataş Serdal Karataş Selçuk Güren yeğenim Poyraz Sayıcı Orhan Kaya Bilal Çetin ve Yabanko Apo ve Muhammed Başıkar'la bir daha değiliz belki ama bir adımla da geçirecek tepe hiç değiliz istisnalar hariç herkese selam ediyorum elbet bir gün sizleri seven Berşan Doğan. Selamünaleyküm Murat abi ben Baran Doğan. Aleykümselam Baran kardeşim. Can amcam Latif Can Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım, kardeşlerim, dayı Taşkın Eletoz, Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, namıder Canik Doğuş Erdoğan kardeşim Zindan Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Selçuk Güren, Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko Apo. Ve Muhammed bizim kaybedeceğimiz maç yok isteyen skora baksın istisnalar hariç herkese selam ederim elbet bir gün sizleri seven can yoldaş Baran Doğan. Selamünaleyküm Murat abi ben Bornovalı Miço yani Sidar Güneş aleykümselam Sidar kardeşim buradan senin eşliğinde büyük T2A15 koğuşun adaletini sağlayan Buca Ada Tepeli Bilal Ayık ve canım kanım abim Bornavalı Caner Güneş başta olmak üzere akabinde koğuşlarında bulunan değerli abi kardeşleri başta Ekrem Artil ardından Harun Algam Uğur Artil Berkkaya Hakan Can Artil Ferhat Şahin Ümit Şahin Botan Kartal Fırat Tinas Volkan Durna Yıldırım Batırlı Bilal Bozan Samet Kan Sergen Lafanlar ve Aykan Kalburcu'ya selam olsun. Yanlış yapan herkes pişman olacağı günü beklesin. Bu değerli abi kardeşlerime Gazapizm ve Charles Filov'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T2A15'den Hakan Can Artil aleyküm selam Hakan Can kardeşim. Buradan senin eşliğinde başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Buca Ada Tepeli Bilal Ayık ve Bornova'nın fiyakalı abisi Caner Güneş'e akabinde dayım Ekrem Artil başta olmak üzere kuzenim Uğur Artil'e Berkaya Botan Değirmenci Hayati Özkan Gökhan Almak Kadir Keleş Doğan Doğru İsmail Ediş Eren Arslan Berk Odabaş Volkan Arda Altınsay Arda Özdirik, Hamdullah Öztürk ve Şahin Öztürk'e selam olsun. Cesaret dağında korku rüzgarları esmez aslan gibi yaşayın. Bu değerli abi kardeşlerime Adana Layhan'dan döneceğim bir gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T2A15'den Bilal Ayık aleykümselam Bilal kardeşim. Buradan senin eşliğinde aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta aynı koğuşta bulunduğum dayım Ekrem Artil, kuzenlerim Uğur Artil, Hakan Can Artil, eniştem Harun Algan, Adana F tipinde yatmakta olan dayılarım Enver Artil, Mehmet Ali Artil, Mehmet Mustafa Artil, canımdan çok sevdiğim abim Mehmet Seyit Ayık, Sercan Erdoğan, Manisa'da yatan Mert Görmez, Porsipi Velat abime Davut Altınışık dayıma, Berk Korkut'a Şehmuz Coşacak ve Bulut Yıldız'a selam olsun. Adaleti herkes bilir ama herkes adaleti sağlayamaz. Bu derlerime Şivan Perver'den Halepçe şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben Karşıyakalı Berk Paksoy. Aleykümselam Berk kardeşim. Aynı kurumlarda yatan kuzenim Karşıyakalı Kürşat Çakan akabinde Selçuk Ok ve Foç Açık'ta bulunan Can kardeşim. Karşıyakalı Enis Baltacı dostum Çam Dibili Müslüm Reis Doğanay. Ahmetli Botan sokaklarda kalmış çocukların hayali gibi boş olsa da cebimiz trilyonların bile satın alamayacağı dostlara sahibiz İbrahim Tatlıses'ten iki gözüm şarkısı Albay Bülent dayıma selam olsun. Merhaba Murat abi ben Aşkın Çimen merhaba Aşkın kardeşim. Şakran T4C5 koğuşuna bulunan Berk Paksoy, Onur Önder, Marco Hamza, Murat Müslüm, Doğanay Foça Açık'ta Laz Enis Baltacı kardeşlerime selam olsun hayat cesurları sever. C13 koğuşunda bulunan Cebrail Aslan ve Albay Bülent Aslan, Berk Paksoy ve Kadir Hüseyin Bozkurt'a selam olsun. Gece bir not, geçmişimiz karanlık olsa da geleceğimizi aydınlatmaya çalışanlardanız ve selam İbrahim Tatlıses'ten hasret kaldım. Murat abi ben Karşıyakalı Berk Paksoy. Ayrı kurumlarda yatan kuzenim Karşıyakalı Kürşat Çakan akabinde Selçuk Ok ve Foça Açık'ta bulunan Can kardeşim Karşıyakalı Enis Baltacı, dostum Çam Dibili Müslüm Reis Doğanay, Ahmetli Botan, sokaklarda kalmış çocukların hayali gibi boş olsa da cebimiz trilyonların bile satın alamayacağı dostlara sahibiz İbrahim Tatlıses'ten iki gözüm Albay Bülent dayıma armağan olsun.''

0: kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Ben 4 nolu tipi cezaevi beyki koğuşundan Anıl Ural. Burada koğuşumuzun adaletini sağlayan Hakan Donat abim olmak üzere koğuşumuzda bulunan pehlivan abim İbrahim Dündar abim. Kaleli Mehmet Memati Barış Maltaş. Berkan İnal, Onur İnci, Serhat Maltaş, Koray Dadaş, Mertcan kardeşim ve Tamer Çelik abimin oğlu Atamer Çelik olmak üzere. Tüm mahkum ve özgür dostlarıma selam ederim. Ayrıca Hakan Donat dostları Ferdi Bingöl, Azat Başak, Şahçıyan Kurt'a selamı bakidir. Ayrıca İbrahim Dündar abimizin kadın kapalıda bulunan derdi eşi Bahar Dündar yengemize de hürmetle selam göndeririz. Gece sözümüz yaradan bize dost olmuş, kulları düşman olsa ne yazar? Ali Kınık'tan Kocaeli şarkısını armağan ediyorum. Anıl Vural. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleyküm selam. Ben 4 nolu T tipi cezaevinden İbrahim Dündar. Başta can dostum Hakan Donat, Anıl Vural, Pehlivan Kaleli, Mehmet Azat Başak olmak üzere. Ayrıca can kardeşim Barış Maltaş ve kadın kapalıda bulunan can yoldaşım, hayat arkadaşım, değerli eşim Bahar Dündar'a selam ederim. Dervişten en kötü belalar hep beni bulsun, senden başkasını sevdiysem eğer şarkısını tüm dostlarıma ve kader mahkumlarına armağan ediyorum. Gece sözüm. Biz kollarımızda çok kelepçe gördük. Kollarımızda çok kelepçe paslandı. Yazımızı yazan kötü yazmış. Lakin biz sabırlı adamlarız. Beklemesini de biliriz. İbrahim Dündar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben C10'dan Doktor Zeki Kaya. Aleyküm selam Zeki kardeşim. Başta olmak üzere kardeşim Kamuran Kaya, Birkan Polat, Orhan İşmarcı, Taşkın Eleftos, Armağan Eleftos, Keko Fırat, Rafet Kale, Murat Akdağ, Çapa Hakan, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, İbrahim Yılmaz, Okan Erbaş, Cihan Bal, Yavuz Bal, Ekrem Birlik, Burak Menderes, Murat abi. Bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar doktor. Murat abi ben C10'dan Doktor Zeki Kaya kardeşim, Furkan Çubukçu, Gaffo Ahmet, Berhan Teliman, Serhat Çelik, Murat Baba, Tayfun Demirdaş, Eşref Duman, Yılmaz Sak, Güney Sak, Recep Yıldırım, Ramazan Yaman, Ömer Patır, Engin Avşar, Yavuz Selim Baydar, Müslüm Adıyaman, Murat Durupınar, Mahmut Abaydı, Mesut Tokay, Yıldız Dımuro, Taylan Ozan Denli, İbrahim Meydanoğlu, Ozan Bayar, Mustafa Aydın. Murat abi bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar doktor. Ben T4A8 koğuştan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan. Benimle koğuşumda kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yacı, Tatü İsmet, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Atalay, Tan Yıldız, Azat Delikanlı, Eren Köse, Murat Vatansever, Şeyto Ahmet, Feyyaz Pesket, Oktay Harman, Yusuf İstanbul, İbrahim Akbaş, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan der ki madem bir yazı yazıldı kader diye biz de imzamızı atarız yaşadık diye. Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya olmak üzere can abilerim Suat Konuk, Özkan Sole, kuzenlerim İbrahim Başar, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum canım ciğerim Arap Oktay, Serdar Çelik, Mehmet Fatih Özışık, Kadir Dağ, Osman Elçi, Sidar Deniz, Yiğit Bozbey, Seyitan Bozbey ve Cino Burhan kardeşlerime. Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Mami Tutkun, İlkay Demir, Alman Okan, Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah, Öncü Yoldaş, Cancan, Mehmet Toprak yani Karınca, Yavuz Selim Baydar, Jilet Şükrü, Emirhan Tapan, hayatı kurallarıyla yaşarsan ezilirsin, kendi doğrularınla yaşarsan ezersin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A8 koğuşundan Torbalı'dan Eren Köse, aleyküm selam Eren kardeşim. Sarayımızın adaletini sağlayan soyadı gibi aslan olan canım kanım çok değerli abim Ferhat Arslan başta olmak üzere. Aynı akvaryumu paylaştığım dostlarım, kardeşlerim Orhan Yacı, Tatü İsmet, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Sait Sayım, Atalay, Tan Yıldız, Oktay, Harman, Yusuf İstanbul, Feyyaz Pesket, Azat Delikanlı, Şeyto, Ahmet Atalay, İbrahim Akbaş, Enes Suracı, Bornovalı Hızlı, Kadir'e, ayrıca Menemen'de yatmakta olan Polat Denerli kardeşime de bin selam olsun. Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki biz hiç kimsenin yolundan gitmeyiz, Allah'ın yolundan başka. Ben Duygu Köse,

T4 A8 koğuşuna yatmakta olan canım eşim Eren Köse, seni çok özledim. Çok seviyorum. Hayatımın anlamı. Ben seni bir ömür koşulsuz beklerim. Sen yeter ki bir ihtimal, belki gelirim de yeter. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 John Koç'tan Remzi Şahin Yılmaz. Aleyküm selam Remzi'm. Öncelikle aynı kurumda bulundum. Abim Serdar Ateş, kardeşim Umutcan Göktaş T2, A2'de bulunan iki gözüm Tolunay İren, Hüseyin Yılmaz bir nolda bulunan kardeşlerim Kadircan Görür, Muzaffer Tatlı ve 3 nolda olan dostum Hacı ve Sergen Acura. Selamlarım bakidir. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Biz dostlarımız bilsin ki dost için neler feda ettiğimizi, bir de düşmanlarımız iyi bilsin vazgeçmediğimizi. Bütün ismi geçen dostlarıma Hijyan'dan Hokkabazlar şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 C10 koğuşundan Keşanlı Cumhur. Aleykümselam Cumhur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz, Uğur Karakozu, Uğur Yüklük, Yaşar Arslan, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşdemir, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 koğuşuna atan dost ve kardeşlerime Hijyan ve Muti'den Biz Kötüyüz Aynen şarkısı armağan olsun. Gece dostum Remzi'nin bir sözüyle veda etmek istiyorum Murat abi. Karanlığa bir yolda dostluk aydınlatır zor zamanda. Biz zamanımızı harcamayı bilemedik. Şimdi zaman bizi harcıyor. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 C10 koğuşundan Uğur Karakuzu. Aleykümselam Uğur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz, Yaşar Arslan, Keşanlı Cumhur, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşpınarlı, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 koğuşuna yatan dost ve kardeşlerime Ahmet Kaya'dan Diyarbakır Türküsü'nün armağan ediyorum. Gece can kardeşim Resul Remzi'nin şu sözlerini eklemek istiyorum. Bir gün döneceğim o beni var eden sokaklara. İyi yayınlar Murat abim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 John koğuşundan Uğur Yüklük. Aleykümselam Uğur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz, Uğur Karakuzu, Keşanlı Cumhur, Yaşar Arslan, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşdemir, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 koğuşuna atan dost ve kardeşlerime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Ya özgür bir hayat yaşayacağız ya da bu hayatı hiç yaşanmamış sayacağız.

Evet, şu sessizliği hemen ortadan kaldıralım. Zaten son kayıt mesajımızın bir kısmı, hemen arkasından bir şarkı, sonra kaldığımız yerden canlı canlı devam edecek. Murat'la Gönül'den Gönül'e. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Sait Deniz. Aleykümselam Sait kardeşim. Burada kader birliği yaptım dostlarım. Başta Oğuzhan, Orhan, Namıder, Limon Tepeli, Ozige, Dizli, Mami Varlı, Resul Pervane olmak üzere Hüseyin Dağdelen ve İbrahim Barış'ı. Akabinde B1 koğuşunda bulunan Fırat Aydın, Mehmet Erüş ve A14'te bulunan Azat Savaş'a selam olsun. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmayız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşuna yatmakta olan Adanalı Hüseyin Dağdelen. Aleykümselam Hüseyin kardeşim. Burada kader birliği yaptım abilerin başta olmak üzere. Oğuzhan, Orhan, Namıder, Limon Tepeli, Ozi, Mehmet Sait Deniz, Mami Varlı, Resul Pervane, İbrahim Barış ve kardeşlerim İstanbullu Ece, Hasan Alkan, Engin Çağlar, Mustafa Çağrı Savaş, Zekeriya Aydın, Furkan Karslı, Sergen Davullara sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Hepimizi Allah kurtarsın geceye bir söz bırakmak istiyorum. Sessiz günler geçirdik, ses getirecek yarınlar için. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 koşulan Resul Pervane. Burada kader birliği yaptım can dostlarım. Oğuzhan, Orhan, Limon Tepeli, Ozi, Sait Deniz, Gedizli, Mami Vardı, Mardinli İbrahim Barış, Ali Yalçın, Ece, Sergen Davullar, Vahit Dağlı, Ali Can Kinay, Engin Çağlar, Zekeriya Aydın, Emin Başaran, Durmuş Akgün, Hüseyin Dağdelen, Furkan Karslı, Alişan, Kemal Uluç, Mustafa Çağrı Savaş, Şakran 4 nolda yatmakta olan Ergün Pervane ve Serdar Ateş'e selam olsun. Özgürlük yakındır, karanlığın bir aydınlığı vardır. Ahmet Kaya'dan Zindanlardan Taşa Taşa şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 koğuşundan Oğuzhan, Orhan, Namıder, Limon Tepeli, Ozi. Burada kader birliği yaptığım can dostlarım ve yoldaşlarım Mami Varlı, Sait Deniz, Resul Pervane, İbrahim Barış ve Ali Yalçın, akabinde Menemen, B1'de bulunan Mehmet Erüş ve Fırat Aydın'a selam olsun. Bu değerli canlara Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Aya taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın.

Tekrardan selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. SMS mesajlarıyla başladık. Biraz WhatsApp'tan okuduk. Sonrasında kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaştık. Şimdi WhatsApp'tan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gecenin ilerleyen saatine kadar. Tekrardan cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim. Hepinize huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. Selamünaleyküm. Kalo Murat, ben T4B15'ten. Gürkan Tilki, aleykümselam. Gürkan, diğer mesajlar gelmedi, haberin olsun. Buradan aynı kampüste bulundum. Başta benim değerli kadim dostum Diyar Gündüz olmak üzere ve Kadir Tosun, Gökhan Karaduman, Baran Berşe, Eren Dinçer, Esat Akdeniz, Dilaver Sağ, Baran Güven, Devran Tercan, Atakan Koçak, Doğukan Bayar, Sait Bağ, Bedirhan Kılır, Umut Kaygısız. Ve bu değerli abilerime Hakan Uyar, Emre Demircan'a da selam olsun. Gece bir sözümüz, hayatımızdan bir şey çalanlar için değil, hayatımıza anlam katanlar için döneceğiz. Sizleri seven DGGT. Selamünaleyküm. Halo Murat, ben T4B15'ten. Alişan Taş. Aleykümselam Alişan kardeşim. Başta aynı kampüste bulundum. Dostlarım Kadir Tosun, Furkan Günal, Devran Tercan, Taha Yasin Yılmaz, Olcay Gördesi, Baran Güven, Murat Sevuk. Farklı cezaevlerinde bulunan can dostum Berk Irmak, selam ve sevgim Baki'dir. Ve aynı koğuşta bulundum Batu Şimşek, Gürkan Tilgi, Tugay Cingöz, Ferhat Ercan, Uğur Aslan, Batu Bingöl, gece bir söz bırakmak istiyorum. Ne esaret kalıcıdır, ne cesaret bugün değil ama elbet bir gün. Ahmet Kaya, Metris Önü şarkısı armağan olsun. Bu arada Nurullah Yılmaz kardeşim, şakran açıktaydı herhalde. Nurullah Yılmaz kardeşim, evi araman gerekiyor acilen. Kız kardeşimiz öyle bir not yazdırmış. Murat abi anons eder misin? Nurullah Yılmaz evi acilen arasın diye. Şakran T3 C5 koğuşuna bulunan brateler koğuşundan Harun Aydemir'den selamlar olsun. Koğuşumuzun güzel insanlarına. Ben Mersin'e sevk edildim. Beni merak eden dostlarım fiziksel olarak aranızdan ayrılmış olsam da kalbim ve aklım hep sizinle. Sesimi duyan tüm yoldaşlara, dostlara kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Unutmayın ki ayrılıklar sadece fiziki. Güzel günlerde yeniden görüşeceğiz. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Sizleri seven Harun Aydemir. Hemen indirelim sayfamızı. T2C5 Özcan Avşar. Öz abilerim Reisi Mengin Avşar, Ali Arap Aslan Avşar, Süleyman Bulut Avşar, Kıymetler Doğan Kurt, Kadir Tör, İbo Taşan, Mahmut Tütüncü, Celal Eken, Celomen, Tamer Demirdaş, Haktan İlaslan, Seçkin Der, Serkan, Yavuz Emirhan, Temel, Mert Toprak, Emrah Kocaman, Kadın Kapalda, Yengem, Deniz Yeşildağ, selam olsun. Küçük şehrin büyük dedikodusu Engin Avşar. T2C5 Emirhan Temel reisimiz Engin Avşar, Özcan Ali Arap Aslan, Vahap Aksoy, Süleyman Avşar, Resul Doğan Avşar, Gaffo Ahmet Remzi, Tekdemir, Kovilay Çarlar, Hacı Kod, Nurullah Tar, reisin kıymetlileri Emrah Kocaman, Aydın'ın abisi Ereş, Erhan Turgut, Ömür Hekimoğlu, Serkan Yavuz'a selam olsun. Engin Avşar abim der ki bizimle derdi olanın ömrü biter, derdi bitmez. Ben Azat Avşar, canım babam Engin Avşar, derdi büyüklerim Gaffo Ahmet Bağcı, Vahap Aksoy, Gökhan Sara, ailemizin gururu Doğan Kurt, Fatih Özışık, Muhammed Yılmaz, Celomen, Zeki, Kamuran Kaya, Serkan Yavuz, Özgür Ökten, Mert Eko Kahraman, Erhan Turgut'a selam olsun. Aslan babam Engin Avşar, senin gölgen yeter reis, ellerinden öperim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Birnoğlu'da yatmakta olan Çamdivili Ahmet Durmaz koğuşunda bulunan dostlarım başta Ferhat Bayram, Laliler'den Selçuk Ok ve diğer kardeşlerim Toroslu Oktay, Özdemir, Sedat Çelik, Fırat Bardakçı, Çağatay Çeşme yani Cet, Baran Küreş, Mehmet Ser, Balçovalı, Ertay Başar, Azat Çelik, Eftar Tütüncü, Eşe Başarı, Erkan Toprak, Mehmet Uygunar'a selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Gönüller birdir, mekanlar ayrı olsa da, yaşananlar güzeldi, mazide kalsa da, biz sevdiklerimizi unutmayız, onlar bizi unutsa da, tüm Çamdibi çocuklarına bin selam olsun. Selamünaleyküm, ben Birnoğlu'dan yatmakta olan Çamdivili Ahmet Durmaz, 4.0'da bulunan kardeşlerime sizin aracılığınızla selam yollamak istiyorum. Başta can dostum, suç ortağım Ali Akarsu, aslan kardeşim Recep Tepekule, yani Bornovalı Montana, Mehmet Çakıç, Ali Şimşek, Mert Tekdemir, Ömer Reis ve aynı kurumda bulunduğum aslan brateler Alpcan, Altay'a bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Korkutmaz bizi yaşlı maltalar, bu yaşlı maltalardan çok Çamdibi çocuklarının yaşantısı var. Şerefli yatan tüm Çamdibi çocuklarına selam olsun.
Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Yamanlardan Ömer Ünal. Öncelikle değerli kardeşim İshak Ünal, Savaşkaya abi, Mahmut Tunç, Adem Çal, Servet amca, Cengiz Özen, Fikret Baltacı, Mert Domurcuk ve ismini sayamadım. Tüm dost kardeşlere selam olsun. Ya özgür bir hayat yaşayacağız ya da bu hayatı hiç yaşanmamış sayacağız. Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı cezasını şerefiyle infaz eden tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Yamanlardan Doğan Turan. Canım kardeşlerim İshak Ünal, Fikret Baltacı, Cengiz Özen, Barış Turan, Mert Domurcuk, Rafet Şahin, Devran Özen ve Serhat Arfa. İsmini sayamadım dost ve kardeşlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Özgür Kaplan'dan Azar Azar şarkısı cezasını şerefiyle infaz eden dostlara armağan olsun elbet bir gün. Selamünaleyküm Murat abi, ben Buca'dan Tufan. Bayram aleykümselam Tufan kardeşim. Şakran cezaevinde yatmakta olan Ömer Teyfur abime, kardeşim Agit Altun, Sinan Soysal, Maze babaya, canlarım Ağrılı İbrahim Bayram ve Ağrılı Hakan Bayram'a, canım kardeşim Bilal Ayık, Hakan Demirtaş, Yusuf Duran, Namıder, Usede, Hakan Dursun ve Doğukan Aşkan'a ve ismini buraya sığdıramadım. Tüm mahkumlarımıza Allah'tan sabır diliyorum. Onur yaşamdan üstündür. Tufo 04. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B18'den Toroslu Apo Yeninci. Aleykümselam Apo kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan kan bağı olmasa da can bağı olan aslan abilerim Süleyman Güneş ve Erdi abim başta olmak üzere kader birliği yaptım abilerim, dostlarım olan Ozan Dahan, Cem Acar, İsmet Karasaç, İsmail Bilgiç, Mehmet Ali Erbil, Ali Rıza, Gülseven Özdemir, Kocaman Barış Uzunoğlu, Ömer Kaçmaz, bu ismini saydığım canlara bin selam olsun. Ben T2B18'den Toroslu Apo Yeninci. Gece Can abim Erdi Bilgiç'in bir sözünü bırakıyorum. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2018'den Toroslu Apo Yeninci. Farklı kurumlarda bulundum. Canım kanım olan Toroslu Emir, Yıldırım Muhittin, Karakaş, Toroslu Çiko Gürkan, Afvan Yılmaz, Veli Çelenk, Poyraz Sayacı, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Polat Denerli, Aytaç Uluaç, ayrıca Ödemiş Kaymakçı davulan Farhat Karatay, Namıdar Reşo Dayı'ya bin selam olsun. Ben T2018'den Toroslu Apo Yeninci. Bir gün bu hasret bitecek ve ben yine başımı omzuna koyup şükredeceğim. Nidayı Vural. Özlem ne kadar büyük olursa kavuşma o kadar kıymetli olurmuş. Nidayı Vural. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B18'den Barış Uzunoğlu. Aleykümselam Barış kardeşim. Ağabeylerim Erdi Bilgiç, Süleyman Güneş başta olmak üzere kader birliği yaptığım abi kardeşlerim olan Cem Acar, Ozan Dahan, Mustafa Evcimen, İsmail Bilgiç, Ufuk Polat, Ömer Kaçmaz, Toroslu Apo Yeninci, Namıdar, Toros Kaplanı, Mehmet Ali Erbil, Mustafa Akkaya, Ali Rıza Gülsever, İsmet Karasaç, bu ismini saydım canlara bin selam olsun. Gece Erdi Bilgiç abimin bir sözünü bırakıyorum. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Murat abi, ben T2018'den tahliye olan Ercan Küreş, koğuşumda bulunan canlarım Ozan Dahan, Erdi Bilgiç, Süleyman Güneş, Cem Acar, Toroslu Apo Yeninci, Barış Uzunoğlu, İsmail Bilgiç, Mehmet Ali Erbil, İsmet Karasaç, Ali Rıza Gülsever, Ömer Kaçmaz, Özdemir Kocaman, bu ismini saydım canlara bin selam olsun. Ben T2018 koğuşundan tahliye olan Ercan Küreş. Murat abim hayırlı cumalar, hayırlı akşamlar, sağol kız kardeşim. Buca Kırıklar'da yatmakta olan Halis Değirmen, Halisam nasılsın inşallah iyisindir, kurban oldum. Bugünkü bütün dualar yüzü suyu hürmetine Allah yardımcımız olsun inşallah Halisam. Dün gece hep rüyamdaydın, iyisindir inşallah Halis. Ben nefes aldıkça hep yanında olacağım, bunu hiç unutma. Çünkü ben seninle nefes alıyorum. Ben önce Allah'a sonra da seni sana emanet ediyorum. İyi geceler, kurban oldum. İyi yayınlar, kolay gelsin, gözümün nuru Beyza. Bakarsan uzaktayım, düşünürsen

sağlıklıdır. Tıpkı yanınızda olmasa da kalbinizde olan sevdiklerimiz gibi her zaman kalbimde, aklımdasın, gözümün nuru. İyi geceler. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı cumaların olsun. Ben Teki, C12 Karşıyakalılar koşunan Bulut Över. Aleykümselam. Sağ ol Bulut kardeşim. Can abilerim Çağlar Çakır, Yavuz Çelik namı der Cücü abim. Can Barış Çakır, Muhittin Çalışkan yani Muti, Nurullah Çelik, Siverekli, Mahmut Çiftçi, İstanbullu İsa Meriç, Fuat Can Ayırtır yani Fıçı abim. Alper Demirtaş, Mehmet Çalli, Mehmet Dayı, Gökhan Soğukuyu, Serdal Avcı, Onur Türk, Yılmaz Bozyakalı, Şeker, Ahmet Çimentepeli, Yiğido, Mahmut Şeran, Eray Engin Portakal. Son olarak Seyfi Bal kardeşime selam ederim. Hepimizi Allah kurtarsın Bulut Över. Murat abi ben Teki, C12 koğuşlan Bulut Över. Başka kurumlarda bulunan Mert, Eko, Kahraman, Eren, Hyper, Ertuğrul, Ufuk, Elmas, Bulutcan, Yıldız, Baran, Alakuştekin, Furkan, Durak ve baba dostları Sadık, Çetin, Kaya, Serkan, Aksakal, Azat, Başak, Faslı, Kemal, Eriş, Engin, Durmaz, Foça Açık'ta bulunan Hakan, Yenişehir amcalarıma da selam olsun. Hepimizi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm lider, aleykümselam. Ben Tevşten Şahin, Beklen, ayrı ayrı yattığım kurumlarda abi kardeşlerim Ferdi Bingöl, Yavuz Bal, Aytaş, Titiz, Baran, Ecellioğlu, Mert Işıklı, Can Polat, Tarla Delen. Tarla Belen olabilir mi? Yanlış yazılmış. Muhammed Taş, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Ferdi Bal'a selam ederim. Geceyi şöyle sözle bitirmek istiyorum. Hiçbir şeyden asla vazgeçme. Çünkü vazgeçenler yalnızca vazgeçenlerdir. Şahin Beklen. Ben T3'ten Şahin Beklen abim ve kardeşim Efe Uz, akabinde Mert Işıklı olmak üzere. Ferdi Bal, Yavuz Bal, Ferdi Bingöl, Baran Ecellioğlu, Ahmet Uluklu, Pınar Erdem Doğan, Burak Can, Baran Can, Polat Tarla Belen, Ümit Tekçi olmak üzere gece bir söz. Dışarıdaki tanrılara diz çöktüremezsek cehennemi karıştırmaya gideriz. Şahin Beklen. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3'ten Baran Ecellioğlu, aleykümselam Baran kardeşim. Başta kader birliği yapmış olduğum abim Şahin Beklen olmak üzere. Akabinde Erdem Doğan, Ahmet Oluklu Pınar, Burak Berkan, Baran, Boran kardeşler, Ümit Tekçe, Vedat Baran, Gökhan Yılmaz, T4'te bulunan Reşat Atçı'ya çok selam ederim. Ve şu sözle bitirmek isterim Murat abi. Kaybedeceğim oyunu oynamam, ben masaya koyduklarım vazgeçtiklerimdir. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan Şakran, 4-0'da yatmakta olan reisim Fırat Doğan, Can kardeşim namı der Kıyıcı yani Ercan Doğan Şakran, kadın kapalıda yatmakta olan sultanım, cennet gözlüm validem Nazlı Doğan, sizi çok özledim, kimsesiz bıraktınız beni, kurban olduklarım gelin artık, demir parmaklıklar var ama umudum hala özgür, hasret ağrı sabır daha ağır, bedenim burada kalbim sevdiklerimle. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan Şakran, 3-0'da yatmakta olan sevdiğim Doğuş Kalyon radyo başına. Dodum nasılsın, seni çok özledim, kalbim cezan gelmiş, ben arayıp sordum çok zoruma gitti ama olsun, üzme kendini sevdiğim, oralar kime kaldı ki sana kalsın, elbet kavuşacağız, her şeyim sevdiğim. Dört duvar arasında zamanın nasıl zor geçtiğini biliyorum ama unutma ki dışarıda her saniye seni düşünen, seninle nefes alan biri var. Kendine orada iyi bak, sağlığına dikkat et, ben bıraktığın yerde aynı aşkla ve sadakatle şafağını sökmesini bekliyorum, seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam kardeşim. Şakran kapalı T1'de yatmakta olan oğlum Cezo Sedat Çalışkan radyo başına. Oğlum ne yapıyorsun? İyi misin? Biziz. Nenenin de sana çok selamları var. Öpüyor seni. Bizi merak etme. Sen iyi ol. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Koğuş arkadaşlarına da selam olsun. Kendinize iyi bakın. Murat abi oğluma benden Uygar Doğanay'dan İlk Göz Ağrım şarkısına armağan ediyorum. Sana da iyi yayınlar abi. Şakran kadın kapalı B1'de yatmakta olan canım arkadaşlarım radyo başına. Mesude Çopuroğlu, Evru Özü Uyanık, Sadiye Ecellioğlu, Aycan Kabayel, Ece Taylan, Pekgüven, Semra Erol, Gülcan, Yüksel, Buse, Onay. Allah'a emanet olun sizleri. Seven Çavuş. Kurtuluşum ömrüm, seninle geçirdim her gün, geriye dönüp baktığımda bana ne kadar doğru bir karar verdiğimi fısıldıyor. Hayat her zaman toz pembe değil biliyorum ama senin elini tuttuğumda o güveni içimde hissettiğimde her zorluğun üstesinden gelebileceğimi de çok iyi biliyorum. Sen benim sadece sevgilim, eşim değil. Bu hayattaki en yakın dostum, sırdaşım ve sığınağımsın. Bana yaşattığın tüm güzel günler, kalbime bıraktığın o sonsuz huzur için sana teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Gökçe Çiçek Çakarlı. Kurtuluşum, seni sevmek bütün dünyayı karşıma alacak kadar güçlü, bir o kadar da senin karşında savunmasız kalacak kadar naif bir duygu. İyi ki sen yarim, iyi ki. Berivan Meşeler'den Yarime Bir Haber Salın şarkısı Kurtuluşma gelsin Murat abicim. Gökçe Çiçek Çakarlı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ali Şakran T2018 koğuşundan.

Ömer Kaçmaz. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan can abilerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Göneş. Başta olmak üzere kıymetli dostlarım Cem Acar, İsmail Bilgiç, Ozan Dahan, İsmet Karasaç, Toroslu Apo Yenici, Barış Uzunoğlu, Ufuk Polat, farklı ve ayrı kurumlarda yatmakta olan abim Azat Kaçmaz, Baran Kaçmaz, Berdan Eriş. İsmini sayamadım, tüm derlere bin selam olsun. Gece çok kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Ali Aşakran T2. 18 koğuşundan Erdi Bilginç. Aleyküm selam Erdi kardeşim. Aynı ve farklı kurumlarda yatmakta olan başta Aslan dayılarım İsmail Altun'da, Şehmus Altun'da, abilerim Şahçıyan Kurt, Azat Başak, dostlarım Ekrem Birlik, Serok Önen, İbrahim Erişen, Çekdar Bakır, Sertan Yılmaz, kardeşlerim Mami Birlik, Ferhat Turgay, Ahmet Kortak, Enes Agirman. İsmini saydım bu derlere bin selam olsun. Ali Kınık'tan geldim işte dostum. Şaksı bu derlere armağan olsun. Not dayılarım İsmail ile Şehmus Altun'da. Ben kurula çıktım. Sizi bizim koğuşa istedim. Siz de söyleyin bizim koğuşu isteyin. Hayırlı akşamlar abi. Sağ ol Erdi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1'ci 18 koğuşundan Kaleli Beşir Acar. Aleykümselam Beşir kardeşim. Aynı koğuşta bulundum. Dostlarım Mesut Çaylak, asansörden Ali Polat, Enes Köse, Uğur Ürüncü, Oktay Aktaş, Mehmet Güreken, Ertuğrul Eren, Ali Ecerel ve aynı kampüste bulunan kardeşlerim Kadir Tör, Doğan Duman, Arif Tarlak, dostlarıma selam ederim. Çalan bütün şarkılar dostlarıma armağan ediyorum. Kaleli Beşir Acar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T1C18 koğuşundan Gültepe'li köylü Mesut Çaylak. Aleyküm selam Mesut kardeşim. Öncelikle C18 koğuşumda olan dost ve kardeşlerim Beşir Acar, Arap Oktay, Ahmet Canalan, Hasan Sodan, Mehmet Küreken, Enes Köse. Enes Köse, Aktan, Şahin ve diğer koğuşta olan dostlarım Burhan Ormancı, Ağrılı, İbrahim Bayram, Engin, Kaya Eray, Deniz Oyman, Mustafa Çakır, Atamer Çelik, bu canlara selam olsun. Gültepe'li Mesut Çaylak. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. T1C18 koğuşuna yatan canımın içi, çok sevdiğim iki gözüm Soner Demirci ve koğuşuna sofrasını paylaştı abilerim ve kardeşlere de selam olsun. Ablam sakın bize aklın kalmasın, biz burada çok iyiyiz, hiçbir sorunumuz yok. Beni arayabiliyorsan ara, arayamazsan da pazartesiyi bekleriz, sıkıntı yok. Sen canını sakın sıkma, bu sayıda günler gelip geçecek ablacığım. Rabbim başka keder vermesin. Allah'ıma emanet ol. Ailen her daim arkanda. Bunu sakın unutma. Sen iyisin, biz de çok iyiyiz ablan. İyi akşamlar Murat Bey. Ben Damla Çakmak B10 koğuşunda olan bir tanem Beyza Özkan. Aşkım nasılsın? Beni sorarsan iyiyim. Bugün hem nişan var hem Nehir'in doğum günü. Benim için özel bir gün iki yıl sonra kızımın doğum gününde yanındayım. Geçen yıl oradaydım, o günü hatırlıyorsunuz değil mi? Çok üzgündüm ama şimdi yanındayım. Rabbim çok büyük. Sen de bir gün yanımızda olacaksın. Sabret bebeğim. Seni çok severim güzelim. Blok 3 ne yapıyorsun mesela şarkısı armağan olsun. Ve 10 koğuşuna bulunan Bilgenur Kavas, güzel kızım nasılsın? Umarım her şey yolundadır. Annenle konuşuyoruz. Alıyorum haberlerini. Canım benim, seni çok seviyorum. Beyzam ve sen çok değerlisin benim için. Bir gün gelecek, o kapılar açılacak. Sizlere biraz daha sabır edeceğiz. Güzel Bilgeme Eypo yeraltı armağan olsun. Yersu Gökçem'e de selamlar. O benim çok kıymetlim olur. Sizi çok seviyorum bebeklerim. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam Kenan kardeşim. Belki koğuşuna yatan sevdiğim Damla Avcı, aşkım sen kimseyle paylaşmak istemediğin bir hazinesin ve ben bu hikayede haramilerden biriyim. Gökhan Doğanay'dan Cano şarkısı. Murat abi, ben Damla Avcı belki koğuşuna yatıyorum, birlikte yattım. Dostlarım Zeynep Uğrak, Çiçek Özek, Meltem Toprakla, Berfin Erkan, Sinem Mete, Tuğçe Kundakçı, Emel Madak, gece bir söz bırakmak istiyorum. Mahkumluğun kelepçesini takmayan özgürlüğün değerini nereden bilecek? Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1-14'ten Celal Eken, yani Celomen. Küçük İzmir'in büyük dedikodusu kıymetli abim Engin Avşar ve Avşar ailesine selam ediyorum. Ben T1-14'ten Celomen. Ben T1A14'ten Celal Eken, yani Celomen. Kıymetler Yılmazsak, Güneysak, Yarensak, Zeynepsak, bu derlere Ejerden'den Delal şarkısı Sak ailesine armağan olsun. Ben Celomen. Ben T1A14'ten Celal Eken, yani Celomen. T1A6'da bulunan aslandayım İshak Azar, akabinde aslan dostum Uğur Bingöl, Emir Özdemir, Mahsun Aydemir, Fırat Coşkun, Uğur Savcı, Barış Alabay, Sidar Erol, Ali Şemen, Veli Çelek, Fırat Çelenk. Menemen A18'de bulunan kardeşim Umut Aydın'a selam ediyorum. Ben T1A14'ten Celomen. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu A7'den Kale'den Eren Kotanoğlu. Aleykümselam Eren kardeşim. Senin aracının abi dostlara selam.

Selam göndermek istiyorum. Başladayım. Eyüp Yıldırım, Mustafa Yıldırım, eski İzmirli Özcan, yazar Ozan Yazar, Yasin Gökalp, Mustafa Kunt, Osman Karakalpak, Berkay Özel, Gürbüz Kıyatçı, Serdar Koyuncu, Vahap Aksoy, Bilal Yavuzer, Cihat Duman, Barış Oran, Doğukan Arık, Özgür Yavuz, bu derlere selamlarım bakidir. Sizleri seven Köroğlu Eren. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Murat abi. Ben bir nolu A7'den Osman Karakalpak. Aleykümselam Osman kardeşim. Senin vesilen ile hatırı güzel insanlara selam gönderiyorum. Başta Mehmet Fatih Özışık Kurtuluş, Şakarlı eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yılmaz Güneysak, Emir Yıldırım, Çağrı İşçi, İbrahim Taşan, Mert Eko Kahraman, Berkay Özel, Diyar Birinci, İlhan İştah, Parlak Engin, Çiko Gürkan, Eren Kotanoğlu, Yasin Karataş, bu derlere bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir noldan eski İzmirli Özcan Yazar. Aleykümselam Özcan kardeşim. Başta iki gözüm aslan abim. Ozan Yazar kardeşim. Baran Yazar. Berkay Özel Diyar. Birinci Osman Karakalpak. Eren Kotanoğlu. Gürbüz Kıyatçı. Başka kurumlarda bulunan Halil Karagöz. Mehmet Karagöz. Fırat Korkmaz. Önder Korkmaz. Yücel Nuri Özden kardeşler. Yakup Işık. Murat abi senin aracınla kadın kapalıda bulunan derdime sesleniyorum. Beyzam, ömrüm, yanında olabilmek için nelerimi vermezdim, seni çok seven Özcan Yazar. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan Berkay Özel. Aleykümselam Berkay kardeşim. Senin aracınla abi dost kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta kandan olmasa da candan olan eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Gürbüz Kıyatçı, Diğer Birinci Güney Yılmaz, Utku Yapıcı, Eren Kotanoğlu, Berat Güven, Murat Atsut, Osman Karakalpak, Yasin Karataş, Salih Bozla, İsa Aslan'a selam ediyorum. Ayrıca kadın kapalıda bulunan derdim Rümeysa Kınık ve Özcan Yazar abimin kıymetlisi Beyza Özkan'a da sevgi ve selamlarımız bakidir. Şakran TSC5'te bulunan canım kardeşim Emirhan radyo başına. Şunu bilmeni istiyorum ki yaşadığımız süreç ne kadar zor olursa olsun bizler hep senin yanındayız. Bu zor günler de geçici olduğunu her zaman hatırla. Burada herkes seni düşünüyor, merak ediyor ve en önemlisi senin iyi olman için dua ediyoruz. Eski günlerde birlikte olduğumuz anlar hiç aklımızdan çıkmıyor. O günleri yeniden geleceğine inanıyorum. Sen de inancını hiç kaybetme lütfen. T3C5'te bulunan canım kardeşim Emirhan. Kendine çok dikkat et, bol bol dua etmeyi ihmal etme. Seni çok sevdiğimi de asla unutma bir tanem. Her zaman her koşulda senin yanında olan bir ailen var. Allah'a emanet ol, gözlerinden öperim cam parçam. Bir mesaj da okuyayım. İki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakayım. Hera'dan selamlar, nasılsın? Bizler iyiyiz, çocuklar karnelerini aldılar. Bugün baban Manisa'da dizinden ameliyat oldu. Az önce abine sordum, çıkmış iyiymiş çok şükür. Başka da bir durum yok. Oğlan yarın Konak'ta bir lisede sınava girecek. Allah'a emanet ol. İki güzel şarkı, kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

Evet, kaldığımız yerden devam. Tamam, kaldığımız yerden devam. B3'te yatan canım karım Necda Koçak demişler ki bir kavuşmak kırk hasreti alnına vurur. Gözden uzak olan gönülde hasret dilde dua olurmuş. Bir umutla beklediğimsin sevdiğim. Seni çok seviyorum. Kendine de iyi bak. B6'da yatan canıma can olan adam Zettom. Seni canımdan çok seviyorum. Sen benim en güzel iyi kimsin koca adam. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Biz John 4 koşulan Ankaralı Hatice Buse Yılmaz Dersimli, Hülya Bayraklı ve Tepecikli Güler Demirkıran. Hatice Buse Yılmaz'ın derlisi T4'te bulunan Cengiz Özdemir radyo başına. Seni kalbinden öpmekle kurşuna dizmek arasına gidip geliyorum bilgine. Dostlarım Gamze Çakar, Kübra Tepe, Nehir Otoker, Arife Gülce Gün, Damla Öztütüncü, Esen Çalışkan, Rabia Taşkesen, Karabela, Ezel, Özalp, Nazar Demirhan, Gamze Acar, Sıla Söğüt. Murat abi bizim için Uygar Dona'dan Gözleri Gözlerim Ateş Ediyor şarkısını çalar mısın? Seviyorsun Can Murat abin kardeşim Doğukan Taşer'e de selam olsun. Sağ olun kız kardeşlerim. Selamünaleyküm Can abi Murat Bingöl. Bizce 14'ten Dersimli Hülya Bayraklı ve Ankaralı Hatice Buse Yılmaz. Aleykümselam kız kardeşlerim. Dostlarımız Güler Demirkıran, Kübra Tepe, Gamze Çakar, Sıla Söğüt, Rabia Taşkesen. Koğuşumuzun belası Ezel Özak ve Ankaralı Hatice Buse Yılmaz'ın derlisi eniştem Cengiz Özdemir'e selamını aldık. Sana da selam olsun. Dersimli Hülya Bayraklı olarak gece bir söz bırakmak istiyorum. Acı mutluluk vermeye başladıysa hiçbir şey eskisi gibi olmaz Murat abi. Çalan tüm Azar Bülbül şarkıları o vefasıza gitsin, o kendini biliyor Esmer. Sevgilerimle Dersimli. Ben Gediz Yukarı Mahalleden Rabia Taşkesen'e Kinol'da olan Kambam Özgür Çakar ve Gamze Çakar'ın aslan kuzeni Fırat Zorba. Dostlarım Gamze Çakar, Hatice Buse Yılmaz Tepecikli, Güler Demirkıran, Dersimli Hülya Bayraklı, Esen Çalışkan, Nurcan Demirkıran, Kübra Tepe, Arife Gülcegün, Gamze Acar, Nurten Kaynak gece bir söz bırakmak istiyorum. İzmir sen mi tepeden deli dolu bir şehirsin yoksa biz mi ölümümüze susamışız? Sen söyle Murat abi. Sefo'dan İmparator şarkısı armağan olsun. Seviliyorsun abi. Sağ olun kardeşlerim sizler de. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Bilgin Özgören. Aleykümselam kardeşim. C14'te bulunan benim güzel kızım Gamze Çakar seni çok özledim annem. Sen benim her şeyimsin. Yaşama sebebimsin. İyi ki Rabbim seni bana vermiş. Beni düşünme ben iyiyim. Sen kendine iyi bak orada. Benim Esmer Bombam. Kızlara da selam olsun. Onları çok seviyorum. Bilsinler ki minnak kadınım. Seni ölümüne seven annen, gülüşlerine, bakışlarına kurban olduğum Gamze Çakar. Tamam. Ezo. İran'ın mesajı varmış 39-69'da. Şimdi Gülay ablam yazmış da onu okumaya çalışıyorum. Evet. Tamam, sırası geldi ne okuyacağım Gülay ablam benim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu'dan tahliye olan Metehan Şimşek. Aleykümselam Metehan kardeşim. Buradan Üçnoğlu'da bulunan abilerim.

Barış Alabay Savaşkaya, Mahsun Aydemir, Cevdet Güngör, Anıl Öztürk, Müfit Can Dülger, Yusuf Gürçin, Ahmet Gürçin, Yücel Özden, Nuri Özden, 4 nolda bulunan Uğur Aslan'a, dostum olan Muhammed Tahir Uğur'a selam olsun. Barış Alabay abime Sinan Kartal'dan Yol Bulamadım Güle türküsünü armağan ediyorum. Ve son sözüm, Yamanlar çocuklar ölümsüzdür. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Barış'ım, bu kardeşimiz yazmış bir hafta önce, talih oldum abi. Barış abimin sana çok selamı var demiş. Aleyküm selam. Selamın vakti zamanı yok. Barış Alabay, Barış'ım aleyküm selam kardeşim benim. Sağ olasın. Sizlere de sevgiler, selamlar. Ben İlayda Sarı, kardeşim Aleyna Bektaşoğlu, benim güçlü güzel kız kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Yanında olup sana sarılamamak içim acıtsa da, sevgimin ve dualarımın her an duvarları aşıp sana ulaştığını biliyorum. Bu zor günler geçecek, biz yine yan yana omuz omuza olacağız. Sen sadece sağlığına ve içindeki o güzel umuda tutun. Yeni yaşın sana en başta tez zamanda özgürlük ve sevdiklerine kavuşmayı getirsin. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. Ben Aleyna Bektaşoğlu, eşim Tahsin Bektaşoğlu. Dünyamın tüm gürültüsü içinde bana huzur veren tek liman sensin. Varlığın, sesin, gölgen bile bana ötür. Kalbimin sahibi, iyi ki varsın. T1A14 Bebekom Mahmut Tütüncü. Hayatımın anlamı, ömrüm. Çok özledik seni. Çok hem de. Lodos sana trip topluyor, haberin olsun. Linet Mersa, armağan olsun Bebekom'a. Denize salı günü gideceğiz ablamlarla hep birlikte. Sensiz kalmak işkence gibi olacak bana. T1A14'ten Bebekom Mahmut Tütüncü. Kıymetlim, sevgilim, her bir şeyim. Seni düşünmeden yapamıyorum. Her saniye beynimin içindesin. Bir kere görsem, sesini duysam her şey daha güzel olacak gibi. Seni sevmekten bir an bile vazgeçmem. Severken acı çekebileceğimi bilmeme rağmen çok seviyorum seni adam. Sensizken hiçbir şeyin anlamı yok. Bomboş. Rabbim sabrını yormasın. Dayanma gücü versin kocam. T3'te yatan cam parçam Mert Yıldırım, ömrüm. Çocukların karneleri çok güzel geldi. Biraz onları şirin yere eğlendirdim. Hava çok sıcaktı, sonra eve geldik. Düğüne hazırlanıyorum, sonra düğüne geçeceğim biliyorum. Bugün yanımızda olmak çok istedim. Ama Allah büyük, canını sıkma. Ben inanıyorum ki en yakın zamanda yanımızda olacaksın. Ve bu günlerin telafisini yapacaksın. Allah'ıma emanet ol, kafaya bir şey takma. Seni çok seviyorum ömrüm. Ben Şakran Kadın Kapalı, B11'den Buse Işık, T1C17 Eray Deniz Oyman, T2C17 Berke Engin radyo başına. T2C17 Berke Ergin radyodan başına, Eray'ım kardeşim mektubun geldi. Berke konusunda senin sevgilinin dikkatsizliği oldu. Adı geçmişken Berke, mektupların geliyor. Hatta birinin arkadaşımın üzerinden cevap vermiştim ama sana ulaşmamış. Neyse, benim mektup yasam var ama kurumdan kaynaklı değil, hayatımdaki insandan kaynaklı yasak aldım. Lütfen kırılma, kendine iyi bak, foto içinde teşekkür ederim. Ulaş Taşçı radyo başına, suç ortam, kalp ortam. Ben bazı insanların konularda rafa kaldırdım. Şu anlık sen de öyle yap. Onlarla ilgili bir şey yapıp bana kısa sürekli kalp krizi geçirtirme lütfen. Kızlarımız da fotomu atmışsın, aşık oldun bana. Bunlarla gel bebek kam. Seni seviyorum, dikkat et kendine, kavga falan etme, az kaldı. Ben B11 koşulan talih olan Candan Betül Duran. Dün 20 tane mesaj gönderdim ama geri kalanları gönderemedim kanka. Telefonumuzdan yoğun mesaj gönderdiğimi tespit edilmiş diye. Bu yüzden üye oldum, haberin olsun, buradan atarım sana her gün mesaj. Ben B11 koşulan talih olan Candan Betül Duran. Çok merakla beklediğimiz birinden gelecek olan mektupları telefon kulübesinden ailenin yanına gittiğim zaman direkt bana okuyorsun Betül, yoksa meraktan çatlarım. Ben B11 koşulan tahliye olan Candan Betül Duran, bu gecenin en önemli mesajını atıyorum, haberin olsun. Betül Duran ve yakışıklı abisi Nusret Aslan'a da selamlar olsun. Öncelikle selamünaleyküm Keke Murat, ben T3B13'ün adaletini sağlayan Çamkuleli Ayhan Kılıç, aleykümselam Ayhan. Senin aracınla abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Kuzenim Ferdi Bingöl, Murat Hakda, yeğenim Doğukan Erdoğan, Ahmet Karakaş, Fırat Badak, Burhan Ormancı, Orhan Ormancı, Arılı İvo, Ahmet Can Alan, Candan Öte, Erdal Karataş, Erhan Karataş, Muhammed Altında, bu canlara selamım bakidir. İsmini sayamadım Çamkule Altında çocuklarına bin selam olsun. Geceye bir söz, Allah bu bedene bu canı verdiği sürece, yok
Ay hanım niye yanlış? Bu canı verdiği yüreğe. Ha, aynen tamam öyle yapalım. Allah bu bedene bu canı verdiği yüreğe korku düşürdü. Am bu can.

hakkını alsın. Ben Tevş B7 Umut Karasoy, koğuşumuzun adaletini sağlayan Çamkuleli Ayhan Kılıç abim, Apo Duman, Polat Gezgeç, Recep Mermerkaya, Çağlar Ongun, Ferit Albay, Sercan Paşallar, Mustafa Kandemir, Vedat Çam, Uğur Efe, Mustafa Albay, Sinan Aksoy, Halil Deniz, Ozan Ertoplu derlere selamlarım bakidir. Gece bir söz, yol kararınca elveda diyen haindir. Tek gerçek S.K. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2'den Samet Kırklişlioğlu, yani Cio. Aleyküm selam Samet kardeşim. Koğuştaki kader birliği yaptım abilerim. Nurettin Ersarı, Tanju Koca, Eşref Beke, Cenk Kurşun, Tolga Sömen, Kuruçaylı Eyfan, Dinçer, Dostlarım Bozyakalı, İbrahim Çelebi, Oğuz Yıkar, Görkem Sarı, Mustafa Ulu, Tansel Süngü, Söz. Kah çıkarız gökyüzüne, seyrederiz alemi, kah ineriz yeryüzüne, seyreder alem bizi. Tüm Çukur Mahalle ve Bozyaka çocuklarına selam olsun. Bu derlere Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısı armağan olsun. Şakran T4A8 koğuşuna yatmakta olan Ferhat Arslan'a, Ahmet Kaya'dan şiirden gazele bu güzel şarkı, demir kapılar ardında olsa da sevgisi yüreğimde hep ilk günkü gibi yaşayan biricik sevgilim Ferhat'a gelsin. Bil ki seni özlemle, sabırla ve dualarla bekliyorum. Her gün Rabbimden seni korumasını, en kısa zamanda kavuşmayı nasip etmesini diliyorum. Unutma, mesafeler sevgimizi eksiltmez seni. Çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Şakran T4A8 koğuşuna yatmakta olan Ferhat Arslan'a, Yıldız Silbe'den Bir Benim Ol, bu şarkı kalbimin tek sahibi Ferhat'a gelsin. Seni her geçen gün biraz daha fazla özlüyorum. Yokluğun zor ama sevgin bana güç verir. Rabbim seni her türlü kötülüklerden korusun. Sabrımızın sonunu güzel eylesin inşallah. En kısa zamanda aynı gökyüzünün altında değil, aynı evde uyanacağımız günler gelir. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet olun.

Ben C8'den Dilek Karakaya. Bu dört duvar arasında bana yarenlik yapan ekürüm mine ekitmen bıdıklarım çilem demir elip bozkurt diyorum ki biz o kahveyi içtik hatırı da orada bıraktık. O yüzden kaybedeceğimiz hiçbir şey yokmuşçasına ve kazanacak çok şeyimiz varmışçasına yaşıyoruz. Ayrıca Rafet Kale kardeşime de selam olsun. Ankara'dan selamlar Elif Bozkurt kuzum, inşallah beklenen günler bir an önce gelir. Gül yüzüm, seni çok severim. Bugün doğumdasın, her gün doğumdasın. Her bir doğum sizlere kabul olarak dönsün annem. Kurban oldum sabır. Sana doğum her gece. Bazılarına senin hep döktüğün gözyaşları ahın olarak dönsün. Emin ol ki çok pişmanlar. Bunu bizzat duydum ama müjdeler duymaya az kaldı. Doğum gününe kalmaz inşallah. Hep gündemde Elif'im. Kardeşin Lisa 2 başarılı olarak geçti. Sesini çok özledim annem. Keşke ben yanında olsaydım. Keşke sevgi yazsan. Ben her gün gidiyorum çocukları almaya. İçim hep acıyor. Bitsin artık bu çile. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5 yani brateler koşun yatmakta olan Aksel Varol. Aleykümselam Aksel kardeşim. Öncelikle aslandayım. Erhantan yani ET. Kandan olmasa da candan olan kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Oben Yılmaz, Cengiz Hışırcı, Hanefi, Özaydın, Eren Kastalmış, Harun Aydemir, Eyüpan, Bozkurt, Suat Akbalık, Selçuk Karabalık, Yusuf Yakaş, Burak Polat, İbo Cansayar, Emirhan Ceylan, DJ Mert Çulha'ya selam olsun. Gece aslandayım Erhan Tan yani ET'nin sözüyle noktalamak istiyorum. Asil olan asil yaşar. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Aşkım annenler gel... Anneler gelirken motor bozulmuş. Görüşmeye Mert'in nişanlısı ile gidiyorum. Merak etme, halletmeye çalışacağım. Bol bol dua et, seni çok seviyorum. Şakran T3C5 koğuşuna kalan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Aşkım Eyüp abi üstünden veremedim, kabul etmediler. Bugün seni görmek çok iyi geldi bana, güç oldu. Her şey olacağına varır. Bol dua, elimizden gelen tek şey bu. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan sevdiğim Mert Çulha radyo başına. Canım Mert'im, günler sonra seni görmek bana güç kuvvet verdi. Güzel gözlüm, seni oraya almaya geleceğim bir tanem. Allah'ın izniyle. Aksel'in eşiyle görüşmeye gidiyoruz, haberin olsun. Evimize gideceğim sonrasında. Kıyafetlerin umarım ulaşmıştır. Sen gibi mis kokulu oldu. Güzelce giy hepsini, Allah'a emanet ol. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan sevdiğim Mert Çulha radyo başına. Sevgilim, yanına gelirken hep içimde bir heyecan, mutluluk oluyor. Evimize sensiz gidiyorum, çok ağır geliyor. Dış kantinini yatırdım, bana lütfen bol bol mektuplar yolla sevgilim. Buradaki evimize yolla, daha hızlı geliyor. Asiye abla bana uzakta olsam da resimlerini atar, sorun olmaz. Sen habersiz bırakma beni, Allah'a emanet ol. Bir tanem kendini üzme, güçlü ol. Bak ben de bir başımayım, sen gibiyim. Bana güç kuvvet veren sensin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen. C14 koğuştan Yunus Batur, aleykümselam Yunus kardeşim. Benimle aynı koğuşta bulunan kardeşlerim ve dostlarım Okan, Duran, Emircan, Ece Soy, Bayram, Uygunar, Emre, Özdemir, Şenol, Demircioğlu, Ramazan, Kömürcü, Tuncay, Kanat, Fatih, Öz Yıldızlı, Kadir Çali, Menderesli, Onur, İbrahim Can, Karadoğan, Mert Koç, Mehmet Akar, Teoman, Şehit, Batuhan, Özer, Yaşar, Çelik, Ahmet Can, Yelbiz, Metin, Eskici, İbrahim Beydanoğlu, Ercan Koçak. Bu isimlere hitaben diyorum ki zalime merhamet, mazluma ihanettir. Murat abi ben Menemen C14 koğuşundan Yunus Batur. Başta Şakran 4 nolda yatan babam Can Batur, 1 nolda yatan abim Hasan Batur, 1 nolda yatan abim Ceyhun Batur, benimle aynı kurumda bulunan İbrahim Meydanoğlu, Tolga Baykuş, Yıldızlı Muro, Umut Bozkurt, Rafet Kale, Sinan da, Barış Kurtuldu, Mehmet Altın, Serhat Demirez, Satocan Özek, ismini sayamadım, tüm dostlarıma selam olsun. Murat abi ben hemen C14 koğuşuna bulunan kocam Yunus Batur, aldım nefesim sen yokken nefes alamadım Yunus, çok özledim seni, telefonu yanımdan ayırmayacağım, aramanı bekliyorum, seni çok merak ediyorum, beni merak etme, ben iyiyim Yunus, her gece dualarımda adın, her sabah umudumda yüzün var, seni beklemek benim en güzel sabrım, hasretin canımı yakıyor ama sevgin bana güç veriyor, seni dün de sevdim, bugün de seviyorum, yarın da ömrüm oldukça seveceğim, seni Rabbime emanet ettim, bu deli karın seni çok çok seviyorum. Selamünaleyküm, aleykümselam ben Burhan Ormancı. Kadın kapalıda yatmakta olan Damla Boğacı'ya ve sofrasını paylaştığı dostlarına bin selam eder. Bugün çalan en güzel şarkılar onlara armağan ediyorum. Şimdi Burhan'ım ve Ahmet Can alan kardeşlerim. Şimdi bu kardeşimiz, mesajı yazan kardeşimiz Burhan'ım, senin selamını aldım. Ahmet'im, senin de selamını aldım kardeşim benim.
Ahmet Canalan kardeşim. Timur Hanım. Kardeşimize de söyledik. Buradan da söyleyeyim çünkü aramışsınız. Bugün toplantı vardı, o yüzden açamadık liderin telefonunu. Kardeşlerim. Şimdi bize gelen mesajları okumakla mükellefiz Burhan'ım. Kimse bize mesaj göndermedi, haberiniz olsun. Burhan'ım, Ahmet kardeş, aklınızda takılı kalmış. Murat abi niye mesajları okumuyor denilmiş. Ben de bize söyleyen kardeşime dedim ki, Murat abiniz günde 2000 tane mesaj okuyor. Ahmet'le Burhan'ın mesajını mı okuyamayacak? Böyle bir şey söyledim. Hatta dayıma da söyledim. Ahmet, dayıya kurmancı tarif etti kız kardeşimiz. Senden ricam Burhan'ım, böyle şeylere takılmayın. Gelen her mesajınızı bu kardeşiniz okumakla mükellef. Bilginiz olsun. Binlerce mesaj okuyorum. Kardeşlerimin mesajını mı okuyamayacağım? O yüzden hepinizi seviyorum. Size de çok selamımı gönderiyorum. Haberiniz olsun. Ancak buradan bugün ulaşabildim ki gönlünüz, kalbiniz benden yana ferah olsun ki öyledir. Ama en azından aklınızdaki o sarı soru işaretini kaldırayım. Şimdi 3969'dan da bazen telefona kardeşlerimiz alo diyorlar. Liderin telefonu da bende. Bazen Derya'da, bazen Özgür'de. Ama çoğu zaman bende. Bu vakitlerde mesele bende oluyor. Abi mesaj gönderiyorlar, okumuyorsun diyor kardeşlerimiz haklı olarak. Haklı olarak onu diyecekler tabii ki. Ben de diyorum ki benim kardeşim, başlarına lider yazmamışlardır. Size gönderiyoruz demişlerdir ama bize mesaj gelmemiştir. Akşam ne yapıyorum? Kimsenin vebalini taşımamak için diyorum ki sayfayı bir daha yenileyim. Varsa diyorum kimsenin hakkı kalmaz. Bu laf olsun diye söylenecek bir kelimem değil. Bazen ne yapıyorum? Bir şarkı atıyorum, diyorum ki varsa gelen mesaj onu da paylaşayım, ondan sonra müsaade isteyeyim diyorum. Burada siz benim sesimi dinlerken ben burada iki defa o sayfayı yeniliyorum. Niye? Kardeşlerimizin hakkı üstümüzde kalmasın. Görüp de okumamak insanın, kendi adıma söylüyorum, en büyük ahmaklığım olur. En büyük acizliğim olur. Bu genel anlamda bu açıklama yapıyorum ki benden yana kalbiniz rahat olsun. Haberiniz olsun, bilginiz olsun. Kardeşlerimi size gönderdik derler ama mesaj bize gelmemiştir. Gelmeyen mesajı bizim de okumamız mümkün değil. O yüzden bunu da kendime borç bildiğim için genelleme anlamında cezaevindeki abi kardeş, abla kız kardeşlerime hitaben söylüyorum. Burhan'ım, sana da sevgiler, selamlar, gözlerinden öpüyorum. Ahmet kardeşim, sana da koğuşunuzdaki tüm kardeşlerime de sevgiler.

sevgiler, selamlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tepecik'ten Aliço. Aleykümselam Aliço kardeşim. Şarkılarında bulunan başta büyüğüm Şeyh Muz Bulut'a, B14'te bulunan Öz kardeşim, Bekircan Savran ve aynı koğuşta bulunan onu karşılayan tüm dostlara teşekkür eder. Özgür günlerde görüşmek üzere, sizleri seven Aliço. Şakran T3 B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Nasılsın? Umarım iyisindir. O kızla konuştum ve söylediği bazı şeyler hoşuma gitmedi. Aklımda şüpheler var. Sonra detaylıca konuşuruz. Noteri aradım. Salı, perşembe geliyorlarmış. Pazartesi arayın dedi. Arar hallederim. Başka bir isteğin olursa haber edersin bir şekil. Aklım hep sende. Kendine dikkat et. Allah'ıma emanetsin. Şakran T3 B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Ne kadar dalgalı olursa olsun balık sevdiği denizden vazgeçmez. Sana bazen kızsam da her şey kıskandığım ve seni her şeyden çok sevdiğim için seni çok özledim. Sevmekten de özlemekten de asla vazgeçmem. İyi ki benimsin bir tane. Öpüyorumca, öpüyorum çokça. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 B15'ten Ferhat Ercan. Aleykümselam Ferhat kardeşim. Başta değerli abim Abdülali, Gündüz Uğur Aslan, değerli dostum Gürkan Tilki, Tuncay Cingöz, Ali Şantaş, Emrah Akkuş, Ali Baskıcı, Ayhan Baskıcı, Ahmet Altunbaş, Fırat Kılınç, Teoman Avcı, Emre Aslan, Batu Şimşek, Batu Bingöl, Hasan Kırbaş ve ayrı koğuşlarda bulunan Cankaya, Emre Bakaç, Salih Dursun, Fikret Dost, Barış Doğan, Amra Sürget, Kadir Narcılar. Bu değerli dostlara sevgim bakidir. Rope 6 Mayıs çalarsan sevinirim Murat abi. Ben Dibek başından Ferhat Ercan, başta değerli abim Azat Başak olmak üzere. Çiko Gürkan, Fırat Deder, Ruhat ve Kadir Üstünde Çınar, Deniz Kurt Üçnol'da bulunan Mami, Özgür, Nedim, Çubukçu, Halil Üzrek, Ömer, Patır, Albay, Bülent, Veysida. Bu değerli dostlara sevgim bakidir. Özgür günlerde görüşmek üzere. Son olarak da kadın kapalı göğüste yatan iki gözümün çiçeği, seni seviyorum. Kendine çok dikkat et. Ben Ferhat Ercan, gece bir söz bırakmak istiyorum. Bazı insanların kendini kanıtlamaya ihtiyacı yoktur. Geceniz güzel olsun. Bir mesaj da okuyayım. Sonra bir şarkı, bir şarkıdan sonra da kayıt mesajlarımızın bir kısmını çok geç olmadan da bir kez daha hatırlatayım. Kayıt mesajı olan kardeşlerim. Biliyorsunuz cumartesi günleri 7'de başlıyor kayıt mesajları. Ta ki saat 9'a kadar haberiniz olsun. Çiko Gürkan Çikom, geçen aramışsın. Yayındaydım. O yüzden bakamadım. Ne zaman ararsam buradayım. Sonrasında Çağrı kardeşim. Ablamdan selamını aldım. Aleyküm selam. Ben de seni çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Koğuştaki tüm kardeşlerime, abilerime de buradan sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Boksör Çağrı. T4B5 koğuşuna atan Emre Karakuş Aslan. Kocam seni çok seviyorum. Çok özledim. Zorlu yollardan geçmeye alışkın biz asla. Sabır, her şey yolunu bulacak. Her şeyin üstesinden beraber geleceğiz. Bu sefer kopmak yok sevdiğim. Kendine çok çok iyi bak Uygar Donay. Sensiz yapamıyorum. Şarkısını sana armağan ediyorum. Dualarım seninle sevgili. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Yamanlardan Onur Camgöz. T1'de bulunan Aslan kardeşim Kemal Camgöz ve diğer kurumlarda bulunan Muhammed Ali Bingöl, Murat Terlemez, Diyarbakırlı kardeşim Resulü Kortak. 4-0'da bulunan Baran Boyun, B8'de bulunan Atakan'ıma, B3'te bulunan Mert Kaleli kardeşlerime çok çok selam olsun. Biz kötü gün dostuyuz, iyi günlerde yine uzakta olacağız. Elbet bir gün dostların arasında güneşli özgürlük sofralarında görüşmek umuduyla. İsmini saydım yüreği güzel dostlar Ahmet Kadan. Metris önünde şarkısı armağan olsun. Ben Yamanlardan Onur Camgöz. 4-0'lu B5 koğuşuna kadar ortaklığı yaptım. Can kardeşim Yamanlardan Emre Karakuş, Ercan Okçu, Kuru Çay'dan İbrahim Lafanlar, Kudret Lafanlar, Can abi kardeşler elbet bir gün özgürlük sofralarında bir arada oturmak dileğiyle bir söz bırakmak istiyorum. Saraydaki Yusuf herkes dost, önemli olan zindandaki Yusuf'la dost olabilmekte. Dik duran dostlara selam olsun. İsmini saydım abi kardeşler Ahmet Kaya'dan. Dostla düşmana karşısı şarkısı armağan olsun. Bir şarkı sonrasında kardeşlerimin hemen şöyle bir 10-15 dakikalık bölümünü. Evet, 10-15 dakikalık bölümünü paylaşayım. Diğerlerini de gene inşallah aralarda paylaşacağım. Abi kardeş, abla kız kardeşlerim.

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 Koç'tan Batuhan Üçdemir. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta Can abim Necati Gülen, bende sevgisi farklı olan Burak Ceylan, Yusuf Ceylan, Çamdibili, Yasin Açık, Hakan Yavaş, Rüzgar Gözen, Gökhan Karaslan, Barış Turan ve abimiz Serdar Özcan, Burak Ceylan'ın canları Mustafa Çakır, Atakan Özü Uyanık ve Fırat Çelenk. Bu derlere Ali Kınık'tan geldim işte dostum, şarkısı armağan olsun geceye bir söz. Burak Ceylan ve Batuhan Üçdemir der ki yüreğinizin yetmediği masaya oturmayın. Küçük oynar büyük kaybedersiniz. Vesselam Batuhan Üçdemir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 Koç'tan Batuhan Üçdemir. Buradan senin aracılığıyla aynı kampüs ve farklı hapishanelerde yatmakta bulunan canlara hitaben başta iki gözüm Emir Kızılay. Kardeşlerim Raşit Atan, Emirhan Akdeniz, Baran Akdeniz, Emirhan Yula, Umut Fidan, Osman Kalkan, Muhammed Taşdemir, Umutcan Çoban, Ayhan Erez, Oğuz Toluk ve Foça'da olan Asil Çalışkan. Bu canlara selamlarımız bakidir. Sinan Kartal'dan kafama takmayı bıraktığım şarkısını armağan ediyorum. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle geceye bir söz. Batuhan Üçdemir ve Burak Ceylan der ki sevgiden düşler kurduk, her güzellikte kurduk. Kavgada da varız, zaferde de mutlaka var olacağız. Ve selam sana da selam olsun Murat abi, Batuhan Üçdemir. Aleyküm selam Batuhan kardeşim.

B3 koğuştan zımba Azcan Yatbaz, aleyküm selam Azcan kardeşim. Başta olmak üzere aslan parçası paşa kardeşim, beton Şevket vazgeçtim olmak üzere ve koğuşumuzda kadar birliği yaptığım canlar Sedat Sağlam, Mali Acar, Namı Der Ciz, Murat Hayata, Rüstem Erduraklar, Tilki Tahir, Cemilcan Tuncer yani CCT, Tetik Mert Kaleli, Koppo, Oğuzhan Aslan, Faruk Sağlık, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Sezer Oyanık, Sıraç Oral, Osman Portakal, Kuruçaylı, Doğan Bineker ismini saydım canlara bin selam ederim. Altın Ateş de sınanır güçlü insan acıyla, kansızın kan davası olmaz, vefasızın da yası tutulmaz. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl. Biz T4B3 koğuştan zımba Azcan Yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlar Emircan Çatal, Hakan Çatal, Azat Yatmaz, Birol Yatmaz, Necati Yatmaz, Erol Yatmaz, Erdem Yatmaz, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, eniştemiz Yılmaz Sak, abim Güney Sak, Tahsin Hep Bektaşoğlu, Serdar Hep Bektaşoğlu, Baki Hep Bektaşoğlu, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Mesut Hep Bektaşoğlu, Mertcan Akın. Bu ismini saydım kıymetlilerimize selam ederim. Ne Hazreti Yusuf'u biliyordu kuyudan çıkıp Mısır'a sultan olacağını, ne de Hazreti Musa'yı biliyordu asayı vurup denizi ikiye yaracağını, ama ikisi biliyordu ki Allah'a güvenen yar yolda kalmayacağını. Zımba ve beton. Murat abi, biz T4B3 koğuşundan Azcan Yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlar dayı Emrah Sürget, Ramazan Güler, Can Güler, Devran Yüksel, Barış Doğan, Fırat İmra, Halil Sürget, Sinan Bulur, Emrah Portakal, Mert Toprak, Pehlivan Nurullah Çatalar, Hakan Donat, Alman ve Kadir Emre Sepetçi, Ali Baskıcı, Ayhan Baskıcı. İsmini saymış olduğum dostlara selamlarımız bakidir. İmanın tadını almış bu yüreğimiz, ne kral tadı ne sadrazam. Allah'ımız var, başka da kimsemiz yok. Zımba beton. Murat abim, biz T4B3 koğuşundan zımba Azcan Yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Farklı hapishanelerde bulunan dostlara hitaben Yusuf İstanbul, Onur Sara yani Şaşo, Kadir Sara, Gökhan Sara, Zengin Hakan, Müjdat Güçlü, Baver Başkan, Cem Güler, Yıldızlı Muru, Hikmet Ören, Taner Deringöl, Emin Yanık, Furkan Duran, Kara Çocuk, İlker Kayalar, Yiğit Satak. İsmini saymış olduğum dostlara selam ederim. Biz dosta vefayı, yare olan sevdayı da iyi biliriz. Yeter ki dost yürekli, yar vefalı olsun. Zımba beton. Değerli abi Murat Bingöl, ben T4B3 koğuştan beton Şevket vazgeçtim. Başta olmak üzere aslan parçası paşa kardeşim, zımba Azcan Yatmaz olmak üzere koğuşumuzda kader birliği yaptım canlar. Sedat Sağlam, Mali Acar, Namı Der Cizi, Rüstem Erduraklar, Murat Ayata, Yusuf İslam, Boğa Tilki, Tahir Cemil Can Tuncer yani CCT, Tetik Mert Kaleli, Koppo Oğuzcan Aslan, Faruk Sağlık, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Sezer Oyanı, Kuruçaylı, Doğan Bineker, Sıraç Oral, Osman Portakal, Egemen Daş. İsmini saymış olduğum canlara bin selam ederiz. Geceyi şu sözümüzü de bitirmek isteriz. Allah dostlarına yeryüzünde korku ve hüzün yoktur. Ben beton Şevket vazgeçtim. Murat abi, biz T4B3 koğuştan zımba Azcan Yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlara Erkan Karataş, Erhan Karataş, Gökhan Karataş, Uğur Kahraman, Emirhan Öztürk, Çiko Gürkan, Emir Yıldırım, Fehim Arı, Yiğit Özyurt, Fırat Yılmaz, Doğukan Taşar, Doğukan Erdoğan, Batuhan Palan, Muhammed Talha, Necmi Deveci, Mert Ali Üçüncü. İsmini saymış olduğumuz abi kardeşlere selam ederiz. Biz kendi içimizde kopardık kıyameti, bundan sonra ateş olana yaşatırız kıyameti. Zımba beton.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A27 Koç'tan Bozu. Aleykümselam Bozu kardeşim. Başta abim Ömer Üzrek, kardeşim Sinan Üzrek, dostum Feyzullah Oral, İbo Sezgin, Mert Filiz, Tuna Gökdemir, Murat Burkan Kulu, Şafak Velioğlu, İbrahim Velioğlu, Bekir Dikenova, Özgür Dikenova, Mert Dikenova. Bu abi kardeşlere çokça selam ediyorum. Murat abi ben Menemen'den Bozu. Dostum Murat Gündüz, Ferhat Gündüz, Tuncay Erol, Resul Yiğit, Engin Çalpa, Mustafa Karakuş, Muhammed Akyüz, Tolgahan, Seyhan Orhan, Deniz Haktan, Asi, Ahmet Bayhan, Yavuz Selim Baydar, abi dost kardeşlerime selamlar olsun. Murat abi ben Menemen'den Bozu. Dost ve abilerim Muzaffer Şahan, Engin Keser, Ağday Taşkın, Elefto, Serdar Koyuncu, Mahmut Arslan, Süleyman Arslan, Azat Arslan, Akgül, Samet Arslan, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Mami Özgür ve Kadın Kapalı'da Yatan Damla'ya çokça selam ederim. Murat abi ben Menemen'den Bozu. Başta can dostum Rafet Kale, canım abim Metenur Karataş, onun nazarında Murat Karam, Maviş, Hasan, Berke Tunce, Burhan Aksema, Muhammed Yılmaz, Ruhat, Kadir Üstünde, Hasan Can Bayram, Hasoke, Sefa Çetinkaya, Birkan Tokat, Denizcan Gürsel. Bu abi dost kardeşlerime çokça selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 A12 Koç'tan Çınar Denizkurt. Aleykümselam Çınar kardeşim. Aynı Koç'ta beraber kader birliği yapmış olduğum değerli büyüklerin başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijia, Kadir Tör yani Timsah, Ünal Akyıldız, Hüseyin Belge, Tolga Cem Aynan, Mahmut Ece, Tolga Resne yani Maviş, Mustafa Sarıççek, Yılmaz Ayberk, Deniz Gülten, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Arda Orhan, Deniz Mahsun ikinci son olmak üzere istisnalar hariç adaletli ve şerefli yatan mahkumlara selam olsun. Gece bir söz bırakıyorum. Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Unutma, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar. Ben Deniz Kurt. Selamünaleyküm Murat Baba, ben T2 A12 Koç'tan Doğan Kurt. Yani Nijia, aleykümselam Doğan'ım, estağfurullah kardeşim benim. Can dostları Mahmut Tece, Kadir Tör yani Timsah, Tolga Cem, Ayna, Fırat Deder, Mahmut Tunç, Fırat Çelik, Ruhat ve Kadir Üstünde, Atakan Özüyanık, Alemin Kralı, Engin Avşar, Gencay Üstünde, boksör Mahmut Aygün ve son olarak Murat Bingöl abime de saygılar. Bu sözüm bu derlere gelsin. Hazreti Ali der ki dostuna gül, sevildiğini anlasın, düşmanına da gül, güçlü olduğunu anlasın. Ben Doğan Kurt, Nijia. Güçlü soy demeden hayret nasıl yaşıyorum, çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 A12 Koç'tan Yusuf Tutak. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Senin aracılığıyla aynı ve farklı kurumlarda bulunan değerli büyüklerin başta olmak üzere Eyüp Yıldırım, Doğan Kurt, Görkem Kepenek, Yusuf Yıldırım, Oğuzhan Avcı, Evindar Deniz, Caner Batur, Sait Faik Ölçen yani Nihat, Can Babaçörs, Bilal Tanhan, Gökhan Babaçörs, Aziz Kahraman, Hakan Eceler, son olmak üzere ismini sayamadım. Değerli büyüklerime de selam olsun. Biz evvel Allah aşkı Seyda uğruna yanmayı da biliriz. Alemi Ekber'de taş olup susmayı da. Ben Yusuf Tutak. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 A12 Koç'tan Çınar Denizkurt. Senin aracılığıyla aynı ve farklı kurumlarda yatan değerli büyüme ve kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Başta canım kardeşim Veysel

İsmet Siler ve ailesi, Mahmut Tunç, Sergen Görgür, Cumali Korkutan, Ekrem Güneş, Çınar Birlik ve ailesi, Mami, Özgür, Berşan Polat, Emrah Gül, Şaban Deren, Gökhan Aydın, Kemal Korkmaz, Fırat Korkmaz, ismini sayamadım derlere de selam olsun. Ben Çınar Deniz Kurt. Fırat Abben T2, A12 Koç'tan Yusuf Tutak, başta büyüklerim olmak üzere Doğan Kurt, yani Nijia Kadir Tör, yani Timsah Ünal Ak Yıldız, Hüseyin Belge, Tolga Cem, aynı

0: Dere'de kartallar da bulunur, yılanlar da. Biri süzülerek gider, biri de sürünerek. Önemli olan nereye gittiğindi, nasıl gittiğindir. Ben Yusuf Tutak. Murat abi, ben T2 A12 koşulan Doğan Kurt, senin aracılığıyla dostlarıma selam yollamak istiyorum. Başta olmak üzere Ruhat Üstündağ ve Kadir Üstündağ, abim Gencay Üstündağ, Doğan Çeker, Cumali Korkutan, Kadir Tör, yani Timsah Takan, Özü Uyanık, büyüklerim, alemin kralı Engin Avşar, Gencay Üstündağ, boksör Mahmut Aygün, kardeşlerim Çınar Deniz Kurt, Türker Türk, Yusuf Tutak, Emre Kuşkovan, Haşim Öniş, canım ciğerim Şehmuz Dayı, yani Çavreş Haciko, Nurullah Tar. Son olarak ismini sayamadığım derlere de selam olsun, hapşırmakla çok yaşanmaz. Yaşadığınız hayatın hakkını verin. Ben Doğan Kurt, yani Nişya.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

Öncelikle selamun aleyküm, Allah'ın selameti ve bereketi üzerine olsun amcam. Ben yeğenin Ferdi Bingöl, aleyküm selam Ferdim, gözlerinden öpüyorum. Senin aracında şakranda yatmakta olan dostlarıma, kardeşlerime, abilerime selamlarımı iletmek isterim. Başta Mustafa Çalışyurt, Hakan Donat, Kerem Gezer, Fatih Zaman, Serkan Yılmaz, Kenan Beyaztaş, Ali Gürbüz, Kemal Acar, Ahmet Metin Kınık, Mami Kaylı, Ufuk Erengül, Seyit Mehmet Karakaş, Mesut Hacıoğlu, Cem Toycan, Berkan Şanlı, Vedat Hasırcı, Şahçıyan Kurt, Çiko Gürkan, Mehmet Fatih Özışık, Fuat Yüce, bu dostlarımla özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Şakran Açık Cezaevinden Ferdi Bingöl, Lider FM sunucusu Murat Bingöl amcamın aracılığıyla Gediz Yukarı Mahalle çocuklarına selamlarımı iletirim. Başta Aloş Öztürk, Vedat Horat, Kasım Demirci, Tamer Ayaydın, Abdi Çelik, Murat Dinç, Özgür Işık, Hasan Haral, Sefa Haral, Lokman Etken, Nazif Gök, Boryanlı Musa, Emirhan Yüksel, Furkan Yüksel, Hüseyin Sulak, Orhan Işıksoy, Yücel Kaya, Cemal Kaya, Gökhan Kaya, Cebrail Aslan, Şahin Bekten. Bu dostlarıma selamlarımı iletiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Ferdi Bingöl amcam, senin aracılığınla sevdiğim saydığım abi kardeşlerime selamlarımı iletmek isterim. Başta kayınçom İbrahim Can Erdoğan, Lokman Durgan, Ferhat Tekeli, Mevlüt Birlik, Ekrem Birlik, Göçen Yavuz, Sinan Atalay, Azat Atalay, Berat Atalay, Halil Ecerel, Kerim Ecerel, Cüneyt Bulut, Aydın Bıçakçı, Ayhan Kılıç, Ömer Kahraman, Doğukan Erdoğan, İsa Erdoğan, Oğuzhan Beşke, Emrah Yaşar, Sidar Deniz, Fırat Gezgin, Saptar Acar, bu dostlarıma ve ismini saymadım abi kardeşlerimle özgür günlerde görüşmek dileğiyle Ferdi Bingöl. Ben Ferdi Bingöl, kıymetli amcam, senin aracınla şakranda yatmakta olan dostlarıma selamlarımı, sevgilerimi iletmek isterim. Başta Azcan Yatbaz, Polat Küleş, Azat Küleş, İbrahim Alada, Yalçın Öztanık, Nihat Öztanık, Ayhan Öztanık, Fahri Ayçek, Mert Deringöl, Veli Deveci, Burçan Yatbaz, Süleyman Özer, Hurşit Yalnız, Osman Keser, Aslan Keser, Ferhat Ağırda, Vedat Hasırcı, Ömer Yıldırım, Yunus Demir, Ömer Öztürk, Murat Kıyak, Uğur Alan, Resul Özvarlı. Bu dostlarımla özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Vefa bilmeyen dosta ayıracak zamanım, kıymet bilmeyen dosta verilecek selamım yoktur. Ferdi Bingöl. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B8 Koğuş'tan Muhammed Saçlı, aleykümselam Muhammed kardeşim. Öncelikle Koğuş'ta benden abilini esirgemeyen Mithat Belgin, namı der Pitbull olmak üzere Baran Güven, Nezirhan adı belli Baran, Ardacan Kılıç, İsmet Güleç, Samet Diken, Mustafa Akın, Hakan Kırma ve başka kurumlarda olan abi dostlarım, Batuhan Akka, Arda Enes Köse, Enes Saçlı'ya selam ederim. Abim Pitbull der ki onların geceleri güzeldi. Bizim gecelerimizi görseler hain dört duvar üzerlerine yıkılır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B8 Koğuş'tan Mithat Belgin, yani namı der Pitbull, aleykümselam Mithat kardeşim. Benim için derli olan kan bağı değil, gönül bağı olan abi kardeşlerim Volkan Gebe, Oğulcan Yıldırım, Arman Eleptoz, Barış Kazan, Yusuf Kemerkaya, Azat Başak, Serdar Koyuncu, Diğer Kardeş, Tamer Ayaydın, Serdar Özcan ve son olarak Candayım Taşkın Eleptoz'a selam ederim. Pitbull Mithat der ki sormayın bize dünyanın güzelliklerini, biz tüm güzellikleri fırtınalı yağan yağmurda hepsini gördük. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B8 Koğuş'tan Mithat Belgin, yani namı der Pitbull. Öncelikle benimle birlikte kader birliği yapan kardeşlerim Hakan

0: Kırımlı Mustafa Akın, Baran Güven, Muhammed Saçlı, Samet Diken, Nezirhan Adıbelli, Özkan Yılmaz, Olcan Göktaş, Baran Ardacan Kılıç, Yusuf Kasım ve Candan Öte yeğenim İsmet Güliç'e selam ederim. Pitbull Mithat der ki biz fırtınada büyümüş insanlarız, bu rüzgarlar bizi sarsmaz. Ben dört nolu B1'den Cengiz Özdemir, bizim için değerli olan Kadir Timur, Alman Okan, Mahsun Oz, Erhan Teker, Suat Konuk, İbrahim Emir, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Doğukan Taşar, Cemal Korkmaz, Azcan Yatmaz, Emirhan Engin Özışık, Devran Torun, Kürşat Ekmekçi, Çakır Kardeşler, Muhittin Çalışkan, Emirhan Tapan, Volkan Karaslan, Emirhan Sepetçi, ismini saydım herkesi selamlıyorum ve son söz bırakıyorum, eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesidir. Herkesin gecesi güzel olsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben 4 nolu B1 koğuştan Kadir Yasin Temur. Benim için değerli olan abilerim ve dostlarım başta Cengiz Özdemir, Mahsun Oğuz, Alman Okan, Eren Teker, Cemal Korkmaz, Mami Ayaz, Enes Aydemir, Emre Sepetçi, Fırat Kotan, Volkan Karaslan, Oğuzcan Görezli, Ceyhan Akın, Azizcan Yatbaz, Ahmet Teker, bu değerli insanlara selam olsun. Teslimiyet ihanete, direniş ise zafere yakındır. Can abilerim Cengiz Özdemir, Mahsun Oğuz'a Koma, Baran, Bari şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1 koğuştan Alman Okan, aleykümselam Okan kardeşim. Başta değerli abi kardeşlerim Kadir Yasin Temur, Cengiz Özdemir, Cemal Korkmaz, Fırat Kotan, Ceyhan Akın, Emre Sepetçi, Volkan Karaslan, Samet Aydemir, Oğuzhan Gördesli, Enes Aydemir, Yiğit Koyraz, Ferhat Aslan, Sait Sayın, Doğukan'da, Osman Elçi, Kadir'da, İzzet Karar, Çiçek Emoş, Aziz Yatbaz, Hayat bize zordu ama güzeldi. İsmini saydım tüm değerli dostlara selamlar olsun.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la gönülden gönüle devam et.

Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu ayırımı koğuştan Barış Duran. Aleyküm selam Barış kardeşim. Buradan senin aracınıyla aynı kampüs ve hapishanelerde bulunan canlarıma hitaben. Başta kardeşlerim Cengiz Özen, Muhammed Aratan, Ramazan Yıldız akabinde abilerim. İshak Ünal, Ömer Ünal, Fikret Baltacı, Savaşkaya, Erhan Teker, Beşo, Aydın, Can Camgöz, Fırat Baltacı, Enes Yılmaz. Tüm bu derlere Ahmet Kaya'dan yıllar oldu oralardan çıkmıyorsun şarkısı armağan olsun. Gece bir söz, Barış Duran der ki biz yüreğimizin anlıya sürdük, patlamazsa tetik utansın ve selam Murat abi. Tüm bu canlara ve sana selamlarım bakidir Barış Duran. Aleyküm selam Barış kardeşim. Murat abi ben T1A20 koğuştan Barış Duran. Başta Can abim Necati Gülen, Burak Ceylan koğuşumuzun iki gözü Batuhan Üçdemir, Yusuf Ceylan, Rüzgar Gözen, Çam Debili, Yasin Açık ve Emrah Gürbüz, Etem Kartaltepe, Gökhan Karaslan, Erdoğan Dikmenoğulları, Azat Kaçmaz ve abimiz Serdar Özcan. Bu derlere selamlarım bakidir Batuhan Üçdemir ve Burak Ceylan der ki kimse suskunluğumuza aldanmasın. Biz esersek mevsimler değişir. Kurt kışı geçirdiği yediği ayazı unutmaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu A20'den Karşıyakalı Gökhan Karaslan yani Maviş. Aleyküm selam Gökhan kardeşim. Koğuşumuzda bulunan canlara hitaben başta Necati Gülen, Burak Ceylan, Batuhan Üçdemir, Barış Duran, Çamdebili, Emrah Gürbüz ve Çamdebili, Yasin Açık, Hakan Yavaşhane, AK-47, Çamdebili, Sarı Oğuz Soluk, Dayı Muhittin Çalışkan, abim Yavuz Çelik ve Çağlar Çakır. Bu dostlara ve abilere selamlarım bakidir, sana da selam olsun Murat abi. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle Gökhan Karaslan. Aleyküm selam Gökhan kardeşim.

kaldığımız yerden devam. Ben TK6 Koğuş'tan Doğanay Devrim, abilerim Umut Devrim, Onur Devrim olmak üzere kardeşim Azer Devrim, Cihan Ateş, Zehro Çağdaş Ateş, Doğan Caner Gülle Devrim, Atalay Sinan, Azat Atalay, Kadir Namal, Uğur Namal, Tolga Acar, Özgür Dikanova, Yıldız Zımro Furkan, Devrim Ferdi, Devrim Fatih, Devrim Kemal, Devrim Fırat, Arslan Sökeli, Kekodayım, Şükrü Yıldız ve Bursa'dan dostum Muşlu Fırat Subaşı'na selam olsun. Ben Doğanay Devrim. Biz TK6 Koğuş'tan Diyarbakırlı Doğanay Devrim, Bursa'dan Muşlu Fırat Subaşı. Başta Doğan Caner Güllü olmak üzere Muhittin Orak, Fırat Eskin, Sökeli Keko Dayım, Kuşadası'ndan Murti abim, Devrim Atalay, Doğukan Kara, Dostum Türker Türk, Ufuk Çakar, Oğuzhan Doğan, Adil Erbaslı, Muhammed Yüzbaşı, Ömer Teber, İstanbullu Mehmet Nuri Yel, Şükrü Köken, Burçan Yatbaz, Mustafa Demir, Yakup Yıldırım, Şahin Engin'e selam olsun. Ben Doğanay Devrim, Sinan Kartal'dan Ferişan şarkısı armağan olsun. Ben TK6 Koğuş'tan Doğanay Devrim, Cihan abi faksını bugün aldım, çok sevindim, en yakın zamanda ben de sana yollayacağım abi, inşallah iyisindir, dün de seni gördüm, inan ki ben de seni çok seviyorum, özgürlük günlerde hep beraber olmak dileğimle. Canım abilerim Umut Devrim, Onur Devrim, Murat Devrim, Kemal Devrim, Zehro Çağdaş Ateş, sizi çok seviyorum, hepiniz Allah'a emanetsiniz, kardeşiniz Doğanay Devrim. Selamünaleyküm Murat ve aleykümselam. B17 olan annesi Nefesi Furkan Çubukçu, sen benim dünyamsın, her ne olursa olsun.

0: nefes aldığım sürece seninleyim. Sen hep bir yanım eksik, tam gülümserken içimde bir boşluk ürperir. Ne tam mutlu olabilirim ne de acıyı anlatabilirim. Çünkü bir yanım evlatla dolu, diğer yanım hasretle oyulmuş gibi. Sen benim yarım kalmış tamamlanmayan hikayem. Sonu gelmeyen yolum, sabah olmayan gecelerim. Boşluğa dolmayan sol yanımsın, kurban oldum. İyi kimsin kıymetli Özgür Kaplan'dan. Gelemiyorum armağan olsun Sevim Çubukçu. Selamünaleyküm Murat amca, aleyküm selam. B17 olan canım kanım abim Furkan Çubukçu. Bir abim var, yüreği dünyaya bedel, dağ gibi aslan gibi varlığı yeter. Bir abili var, ömre bedel. O yanındayken bizi bulmaz ne dert ne de keder. Hiçbir şeyin olmasa da aslanlar gibi varlığına şükrettim. Furkan diye canım abim var benim. Seni seven kardeşin Mustafa Çubukçu, benden derdime Gökhan Namlı'dan gönül yaram armağan olsun. Furkan kardeşim selamını aldım. Aleyküm selam, sizlere de selamlar. Murat abi ben Tahsin hep Bektaşoğlu. Eşim Aleyna hep Bektaşoğlu. Güzel karım, hayatımın anlamı, hayatımın aşkı. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. İnşallah bir dahaki doğum gününde birlikte oluruz seni hasret ve özlemle. Öpüyorum. İyi ki benim karımsın. Güzel kokulum, nice mutlu senelere. Aleyna kız kardeşim, ses kaydım var bir tane ama hangisi olduğunu bilmiyorum. Çünkü monitöre yükledim. Hemen hatta şöyle yapalım. 4 tane ses kaydı var. Ayrı ayrı kardeşlerimin. Bugün kimlerin doğum günü var? Hemen bakalım aslında.
1: Selamünaleyküm. Ben Ödemiş T tipi Limontepe'den Murat Özcan. Ben hemen T tipinde bulunan değerli kardeşim Emir Kızılay. Doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. Rabbim bizleri özgür günlerde görüşmeyi nasip etsin. Koğuşumda bulunan dost ve arkadaşlarına selam ederim. Burada bulunan arkadaşlarımızın da sana çok selamı var. Doğum gününü kutluyorlar. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol.
2: Güzel gelinimiz ben Hidayet ablan. İyi ki doğdun. İyi ki kardeşimin karısı oldun.
3: İyi ki doğdun. İyi ki varsın yenge. Ben Selahattin.
4: İyi ki doğdun canım yengem. Hasan ben.
5: İyi ki doğdun Aleyna yenge. Ben Ayten.
6: Yenge iyi ki doğdun. Doğum günü kutlu olsun. Ben Bahki.
2: Asim de söylüyor. Aleyna kocan da söylüyor. Doğum gününü kutluyor. İyi ki doğdu. İyi ki güzel karım. İyi ki benim karım oldu diyor. Allah'a emanet olsun diyor.
4: İyi ki doğdun yenge.
0: Bu niye açılmadı? Sıradakine açalım.
7: Selamünaleyküm Murat abi. Abi ben Çeçi Başkan. Değerli abim Mert Kahraman'ın doğum günü kutlu olsun. İnşallah yeni yaşın sana mutluluk ve özgürlük getirsin. Seni seven kardeşin Çeki Başkan. Çamdibli abim Sarı Oğuz'a bir selam ederim.
8: Selam kardeşim. Ben Özgür Özdemir.
0: Aleyküm selam kardeşim.
8: Mert Kahraman'ın doğum günü. Kutlusun doğum günü kutlu olsun. İnşallah yeni yaşın sana mutluluk, huzur ve özgürlük getirir. Bir ömür ailenle huzurla yaşaman dileğiyle. Ve ayrıca dostum Çamdibli Sarı Oğuz, Fırat Çelenk ve üçümüzün adına geçeyim. Şöyle bir söz bırakmak istiyorum. Cesaret, zafere, kararsızlık, tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür. Kadın kafandaki en değerli izledi gözlemi. Seni de çok seviyorum. Allah'ıma emanetimsin. Bizi tanıyan tüm dostlara bir selam olsun.
9: Selamun aleyküm Murat abi. Ben devir A14'ten Fırat Çelenk. Buradan değerli ve kıymetli kardeşim, dostum olan Mert Kahraman'ın doğum gününü en içten dileklerimle kutlar. Bir dahaki doğum gününü ailesi ve sevdiklerle geçirmesini temenni ederim. Sana da iyi akşamlar. Kolay gelsin abi.
0: Sağ ol Fırat'ım. Sağ ol kardeşim. Sağ ol o gün kardeşim. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim. Hemen şöyle kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi ben T1B8'den Veli Çelenk. Aleyküm selam Veli kardeşim. Başta aslan abim Fırat Çelenk benim için kıymetli değerli olan karizmatik abim Kurtuluş Şakarlı. Akabinde ağdayımız Taşkın Eretoz, Mert Eko, Kahraman Celomen, İbrahim Taşan, Oğuz Soluk, Ali Arap Aslan, Arap Veli Yılmaz, Baran Yıldız, Ogün Özdemir, Gökhan Diker, Poyraz Sayacı, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Oktay Özdemir, İbrahim Acar, Direş, Berat Özgürt, Engin Afşar ve Özışık ailesi ismini sahip sayamadığım bizi tanıyan tüm dost abi kardeşlere bin selam olsun sevgilerimle Veli Çelenk. Selamünaleyküm Can abi Murat benim nazarımda değerli dostlarıma selam göndermek istiyorum. Aleyküm selam Fırat kardeşim. Başta Can Parçam, Veli Çelenk olmak üzere Faik Temizyeşi, Azat, Fatih Özyeşik, Emir Yıldırım, Poyraz Sayıcı, Gökhan Diker, Oktay Özdemir, Ozan Yazar, Veli Yılmaz, Ramazan Çıtırgı, Kurtuluş Şakarlı, Doğan Duman, Vedat Duman, Emrah Duman, Uğur Bingöl, Fatih Boran, Tweety, Muhammed Aydın, Serkan Bayındırlı, Ufuk Soylu, Sedat Bulut, Burak Ceylan bu derdi canlara selam ediyorum. Ayrıca gece bir söz, başkasının ışığından korkanlar kendi karanlığını parlayamazlar. Murat abi, T1A14'ten Fırat Çelenk. Koğuşumda bulunan derdi dostlarıma senin aracılığınla selam göndermek istiyorum. Ostoluk, Ogün Özdemir, Mert Kahraman, Eko Kahraman. Bu derdi canlara Fikret Delikanlı'dan Zozan şarkısı armağanız. Sana da iyi yayınlar, hayırlı cumalar, herkese de iyi geceler. Ayrıca kadın kapalıda yatmakta olan Dilek Karakaya inşallah iyisindir. Sana da selam olsun. Sağ ol Fırat'ım, hayırlı cumalar. Sağ ol kardeşim benim. Ben T3C7'den İbrahim Acar kardeşli yaptım. Aslan abim, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Cambaz Halil, İdem, Ozan Deli, Ahmet Ören, Umut Mustafa Bor ve aynı kampüste yatan canım kanım Reis Yakup Kaya, Aslan oğlum Oğuzhan Rüzgar. Tüm dostlarımıza selamlarım. Bakidir Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler. Benden Reis Yakup Kaya ve Kınalı abim Ekrem Birlik'e armağan olsun. Ben İbrahim Acar. Ben T3C7'den İbrahim Acar kardeşliğini yaptım. Aslan abim, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Cambaz Halil, İdem, Ozan Deli, Ahmet Ören, Umut Mustafa Bor, aynı kampüste yatan canım kanım Reis Yakup Kaya, Aslan oğlum Oğuzhan Rüzgar ve tüm dostlarımıza selamlarım. Bakidir Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler. Benden Reis Yakup Kaya ve Kınalı abim Ekrem Birlik'e gelsin. Ben İbrahim Acar. Ben İbrahim Acar kardeşliği yaptım. Aslan abim, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Cambaz Halil, İdem, Ozan Deli, Ahmet Ören, Umut Mustafa Bor, aynı kampüste yatan canım kanım Reis Yakup Kaya, Aslan oğlum Oğuzhan Rüzgar, tüm dostlarımıza selamlarım. Bakidir Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler. Benden Reis Yakup Kaya ve Kınalı abim Ekrem Birlik'e gelsin. Ben İbrahim Acar. Şakran T3A1 Yavuz Kırçiçek radyo başına kurban olduğum canım kocam. Sabah aradın, nikahtan sonra konuştuk. Yapabileceğin en güzel abili yapıyorsun kardeşlerine. Allah senden razı olsun. Telefonu kapattıktan sonra Enra'ya gittik yemeğe. Oradan Yağmurların evine geçtik. Akşam 7'yi de döndük. Nişandaki gibi keşke nikahta sen de yanımızda olsaydın. Şakran T3A1 Yavuz Kırçiçek canımın içi. Aydan aya sarılabildiğim günlerden, her gün sarılıp öptüğüm günlere kavuşmak istiyorum. Çok yoruldum ama gerçekleştirmem gereken hayallerin mutlu olması için canımı vereceğim. Bir eşim var. Sana kavuştuğumda dinleneceğim, sözüm var kendime. Her akşam gözlerini kapat ve huzurla uyu. Çünkü seni sonsuz seven bir karım var. Selamünaleyküm Murat abi, ben Halil Aksu. Aleykümselam Halil kardeşim. Şakran T3'te yatmakta olan Aslan abim, Taylan Ozan dendi. Kaybetmemizi isteyen herkesin gözünün içine baka baka kazanacağız. Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez. Cennet bile ölüm ister. Aslan abim, Taylan Ozan denli. Selamünaleyküm Murat abim. Aleykümselam aziz kardeşim. Şakran kadın kapalı. B13 koğuşunu olan canım karım Melahat geldici güzel. Ne yapıyorsun Melişum? 3 gündür aramıyorsun. Bir sıkıntı mı var? Kesin ara. Çocuklar merak ediyor. Herkes iyi. Mutlaka ara, bekliyorum. Murat abim, B13 koğuşundan Melahat geldici güzele söyleyebilir misin? Arasın abim. Evet, Melahat geldici güzel kız kardeşim. Eşin çok acil telefon bekliyor. Haberin olsun kardeşim benim. Varsa imkanın. Murat abim, Şakran B1 koğuşuna olan yeğenim Melek Pancar Ebru Özuyan'ı Kamyet Küreş Sevim, Küreş Sedef Demir Deniz Yüz, Deniz Giz diyelim. Deniz Giz Bebek, Gülşah Kır, yolumuza koyduğunuz taşları cebinize koyun. Değerli abim, ben A5 koğuşundan Çam Divi'nden Buhsenur Çevik, Ahmet'in güzeli, Ahmet'in gülü Öznur Kalli, Mardin'i güzel Şehirban, Fidan Nazlı Aydın, Belgin Durak Meryem, Demirdöven Diyarbakırlı Şiko, Çimentepe'li Ayşegül, Çam Divi'nden tanıdığım bütün herkese selam olsun. Blok 3'ten Kayıp Kalp, başta Şehirban, Fidan olmak üzere ismi geçen bu canlara armağan olsun. Bizim için çalarsan sevinirim abim. Murat abim, ben A5 koğuştan Çam Dibili Buhsenur Çevik, sağ ol kardeşim benim. Değerli canlar, Öznur Kalle, Şehriban, Fidan, Sinem, Özdamar, Çimentepeli, Ayşegül, Belgin, Durak, Nazlı Aydın, Meryem, Demirdöven, Rukiye, Savaş, Gece bizden bir söz. Eğer yerimiz sevdiklerimizin kalbi ise özgürlüğün canı cehenneme. Ozan Hamit'ten Navete şarkısı ismi geçen canlara armağan olsun. Ayrıca çalan tüm Kürtçe şarkılar Mardin'i güzelimiz Şehriban, Fidan ve Ahmet'in gülü Öznur Kalle'ye armağan olsun. Savaş Aktaş, canım iyiyiz biz, sıkıntı yok, aklımızda kalmasın, her şey yolunda. Bugün Barış'ın kızı Asil'in doğum günü, erken çıkabilirsem oraya gideceğim. Sen iyisindir inşallah, Allah'a emanet ol canım. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, aslan babam, Ben karnemi aldım. Hepsini süper. Ben demiştim güzel gelecek diye. Annem inanmadı bana ama ben 5 peki getirdim. Aslan babam. Seni çok seviyorum. İyi ki benim babamsın Savaş Aktaş. Bu arada Kadın Kapalı'dan Filiz Karakuş, kız kardeşim eşin tahliye olmuş. Oğlun abi rica etsem anneme söyler misin? Kadın Kapalı'dan Filiz Karakuş, kız kardeşim.

kardeş. Eşin tahliye olmuş, bilgin olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat. Aleykümselam Berşan kardeşim. Öncelikle Aydın Etipinde yatan abim Zafer Arslan başta olmak üzere farklı kurumlarda olan canlarım, kanlarım Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Arslan, Berat Arslan, yoldaşım Koray Kahramanlı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Mert Çağrı'dan Ömer Elmastaş. Bu derdi insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Eyfan Mapsuhane şarkısı bu derdere armağan olsun. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat. Selamünaleyküm Murat abi. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Ankaralı Ceyhun Öcal ve Mami Yılmaz. Başta olmak üzere değerli abim Şeytan Serdal Aykurt, dostlarım Eren Aras, Umut Arslan, Balıkçı Özgün, Fevzican Karadeniz, Bergamalı Batu, Hasan Bostancı, Kaan Özdemir, Tugay Şengüz, Miri Emre. Bu derdi insanlara bin selam olsun. Sizleri seven Berşan Polat. Gece bir söz bizden olsun. Koşta sayı sayan değil, sabrı büyüten kazanır. Duvarlar dört tarafı kapatır ama adamın duruşunu zincir vuramaz. Şakran T3B9'da kalan Seyit'in Berşan Polat'a selam göndermek istiyorum. Dakikanın bittiğini biliyorum ama aklım bende kalmasın ömrüm. Beni merak etme, sesin kulaklarımda, gülüşün gözümün önünde. Bir saniye ayrılmıyor. Sen yokken bile varsın, bunu unutma. Seni çok seviyorum. Yıldız Silva, aklım hep sende. Selamünaleyküm, kolay gelsin Murat abi. Ben Gökhan Ergül, aleykümselam kardeşim. Asıl sen bizi yaşlandıracaksın. Neyse, gece bir söz. Uzak mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmak mümkündür. Tefo Seko, bir dünyasın şarkısı armağanındır. Sevgiler, Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, gece ikinci söz. Aslan papaza kadar hepinizi yaktılar diye, harbiden de hepimizi yaktılar. Ben Gökhan Ergül, bu da son sözüm. Harekete geçmek için bütün şartlar mükemmel olmasını beklesem bile hiçbir zaman. Başlangıçta her şey zordur ama küçük bir başlangıç büyük sonuçlar elde eder. Sevgilerimle Gökhan Ergül. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A17'den Fikret Dost, yani Japon. Aleykümselam Fikret kardeşim. Aynı kurumda bulundum. Can yoldaşım Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Muhammed Yenigün, Ayhan Mustafa Karabıyık, Uğurcan Akdeniz Eres, Mehmet İnan, Agit Özkan, dostlarım diğer Yurtekin, Berkant Bulut, Ferhat Ercan, bu canlara selam ederim. Müslüm Baba'dan dost kervanı bizim için çalarsan sevinirim. Geceniz güzel olsun. Murat abi, ben T417'den Batuhan Çinli. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Soyadı gibi dost, Fikret dost, dostlar Ahmet Altınbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Erez, Agit Özkan, yani Akrep Agit, canlarım Agit Ürey, Onur Süs, Tarık Aktürk, Mehmet İnan, Mehmet Ali Altınbaş, Özgür Yıldırım, Urcan Akdeniz, Beycan Çelik, Emre Kahraman, Doğan Göçer, Hijamuti'den Düşme şarkısı armağan olsun. Murat abi, T417'den Fikret Dost, başta can dostlarım Batuhan Çinli, Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Erez, Agit Özkan, Umut Türk, Kader Birliği yaptım arkadaşlarım, Mehmet İnan, Agit Ürey, Onur Süs, Tarık Aktürk, Recep Uslu, Doğan Güçer, Seyidi Apo, Bilal Dere, Ozan Yıkık, Berkant Bulut, diğer yurteli tüm dostlara selam olsun. Demir kapılar ayırsa da bizi, sevgim ulaşır sana, gece gündüz gizli, dualarım seninle her an her yerde, umudunu kaybetme sakın, bu günlerde bir gün açılacak hasretin yolu, anne yüreğim bekler seni dolu dolu, başın dik olsun, kalbin hep temiz, seni çok seviyorum oğlum, bunu bil yeter ki. Hayırlı akşamlar Murat abim, sağ ol kız kardeşim, Aydın Bıçakçı radyo başına. Can eşim Aydın Bıçakçı, yolumuz ne kadar zor olsa da her zamanki gibi yine kavuşan taraf biz olacağız. Nasibimle imtihan olmadan kavuşamazmışsın. Kader bizi hiç kolay yazmadı. Yana yana çok savaştık. En güzel günler bizim olacak Aydın'ım. Sen aslan gibisin, ben de seni aslan gibi bekliyorum. Önce Allah'a, sonra kendine emanetsin, seni çok seven yoldaşın. Can yoldaşım Aydın Bıçakçı, can eşim, yaşayacağımız hiçbir zorluk birbirimize duyduğumuz sevgiden daha büyük olamaz. Bizim el ele verip de çıkamayacağımız hiçbir dava yok. Ölüm olmadığı yerde umut her zaman vardır. Sabrın özgürlüğün olsun Aydın'ım, seni çok seven yoldaşın. Kadın kapalı bir altı koşuna atan Dilara Kalender radyo başına. Ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Sabrın özgürlüğün olsun Dilom. İllaki bir gün göz bebeğim Ahmet Kaya, oy benim canım. T3B 10'da yatan Muhammed Parlak Pınar radyo başına. Bir kavuşma kırk hasreti alnına vur. Gözden uzak olan gönülde hasret dilde dua olurmuş. Bir umutla beklediğimsin sevdiğim.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben Kadın Kapalı'dan Pınar Cuhalı. Aleykümselam kız kardeşim. Öncelikle kaymakçıda olan canım kanım yakışıklı kardeşim Ferit Cuhalı, T3P9'da olan kıymetlim Serdal Aykurt namıdar. Şeytom, özlenensiniz, sizleri çok seviyorum. Ve yanımda olan dostlarım Derya Koç, Selen Delikanlı.

Mehmet Doğan, Esra Yeksek, Buket Gönül, başka koğuşlarda olan kardeşlerim Yaren Duygulu, Dilo Biter, sizleri seviyorum. Yıldız Silbe'den Kardelen şarkısı bizlere gelsin. Sizleri seven Sarı Pınar Cuhalı, Gece Bir Söz. Hiçbir şeyden vazgeçmeyin çünkü vazgeçenler daima kaybedenlerdir. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül Murat abim. Öncelikle sana selam olsun. Aleykümselam kız kardeşim. T3'te yatan İmparator abim Serdal Aykurt radyo başına. Kral abim, seni çok seviyorum. Sen benim kahramanımsın abi. Parmaklıklar bunu değiştiremez. Birlikte geçireceğimiz günlerin hayali bana en büyük motivasyon veriyor. En kısa zamanda görüşeceğiz. Kadın kapalı yatan Pınar Cuhalı canım, sana da selam olsun. Kendine dikkat et. Allah'a emanet olun John, canlarım. Ozan Dino'dan O Yara şarkısı size armağan ediyorum. Murat abi, B7 koğuşundan Kadife Kale'den ablam Kürt Hülya radyo başına. Kurban oldum, biliyorum ki zor bir dönem, dolu kafan, hiçbir şeyi kaldıramayan bir bünyen var ve ziyadesiyle yorgunsun. Bizim hayatımızda hiçbir şey kolay olmadı. Hep zor olanla mücadele ettik ve Allah'ın izni üstesinden geldik. İnşallah tekrar geleceğiz. Sen sadece sağlığını düşün. Seni çok seviyorum ablam benim. Kendine çok iyi bak. Her şey güzel olacak. Rabbimin izniyle. Allah'a emanetsin. Murat abi, gecen güzel olsun. Ben B9 koğuşundan Kadife Kale'den Kürt Hülya, sağ ol kardeşim benim hepimizin. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Yaprak rüzgarla insan sabırla sınanır. Velhasıl bazıları yaşıyla büyür, bazıları yaşadıklarıyla. En karanlık geceyi bile aydınlatan bir güneş vardır. Her yeni gün yeni bir başlangıç, öyle değil mi? T1'de bulunan oğlum Cesur Bayhan ve yeğenim Suat Alsu'ya da çok selam olsun. Selamünaleyküm radyo ailesi, ben Abbas Yokuş, aleyküm selam. Sıradaki şarkı omuz omuza büyüdüğümüz amcamın oğlu Serdar ve Mehmet Koyuncu için. Biz bu hayatın bedelini her adımda peşin ödedik. Kimseye borçlu kalmadık. O demir kapılar cesaret olanı değil, yüreği olmayanı korkutur. Kardeşiniz her an her solukta yanınızda. Bir dua ve muhabbetle Abbas Yokuş. Ben Abbas Yokuş, sesimizin ulaştığı o koridorların en dik en mağrur iki adamına, amcamın oğulları Serdar ve Mehmet Koyuncu'ya kucak dolusu selamlar olsun. Biz dün de beraberdik, bugün de kalben yan yanayız. Yarın da omuz omuza olacağız. Aradaki mesafeler sadece fiziki bir detaydır. Yeniden yan yana olmak ümidiyle selametle kalın. Beklenen ve özlenensiniz kardeşiniz Abbas Yokuş. Bir mesaj daha okuyayım kardeşlerim. Kayıt mesajlarımızın bir kısmını da paylaşalım. Ben B11 koşulan Betül Duran, T1'de olan can kardeşim İbrahim Can Erdoğan. Gölge yapan çok olur ama ışık sönünce kim kimin yanında belli olur. Biz kimse eğilmedik, eğilmeyiz. Asıl mesele karanlıkta kimin ayakta kaldığıdır. B11 koşunu olan Betül Duran kardeşim, herkes iyi günde yan yana durur. Asıl mesele zor günde kim kalır. Biz bağımızı kimsenin sözüne bırakmayız. Sen içeride güçlü kal, dışarıda biz varız. Şakran T3 Taylan Ozan Denli. Annemde aşure yaptık. Annemlerdeyim, Berfinlere çay içmeye gideceğim. Aşure götüreceğim. Seni seviyorum, aramanı bekliyorum. Abicim, kadın kapalı B11'de yatan Dilara Küleş annem. Bugün sana eşya yatırdım. Batuhan gitti yatırdı canımın içi. Dakikan yok, pazartesi aramanı bekliyorum. Pazar ya da pazartesi yanına gelecek Volk avukatın. Hiçbir sıkıntı yok annem. Sen yeter ki iyi ol, seni çok özledim ve çok seviyorum, öpüyorum. Rabbim seninle olsun. Benim göz bebeğim, Allah'a emanetsin. B1'de yatan Sevim Savucu, seni çok seviyorum annem. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Koğuşa da selamlar olsun. Murat abi, şakranda yatan ruhumun yarısı Şakir. En güzel hayalim yine sen, en büyük duam yine sen. Günleri değil, sana kavuşacağım anı sayıyorum. Allah bizi en kısa zamanda kavuştursun, seni çok seviyorum. Şakranda yatan kocam Şakir, gözlerim seni, kalbim sesini arıyor. Hasret ağır geliyor ama sevgimiz her şeye yetiyor. Dualarım hep seninle. Seni bekliyorum, seni seviyorum. Murat Bey, ben B3 koğuşundan Hanım Sultan, B10'daki kızlarım Gizem Çakır, Gülcan Ecellioğlu ve Naciye Güler'e selam olsun. Her gecenin bir sabah, her zorluğun bir sonu vardır. Biz umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. Güçlü kadınlar en sessiz zamanlarda bile en büyük mücadeleyi verir. Tüm dostlarıma sevgilerimi gönderiyorum. Murat Bey, ben B3 koğuşundan Halime Keleş, yani Hanım Sultan, dostlarım Meral Düzel, Fatma Tuğçe Kaykaç, Didem Su, Ergin Yürek, Nuriye Yayvu ve Necla Koç'a selam olsun. Bizi yargılayan çok oldu ama bizi gerçekten tanıyanlar dimdik duruşumuzu bilir. Zaman herkesin gerçek yüzünü ortaya çıkarır. Biz sabırla yolumuza devam ediyoruz. Gönlü bizimle olan herkese selam olsun. Murat Bey, ben B3 koğuşundan Hanım Sultan'ın kızı Çiçek. Canım annem, seni çok özledim. Bilmeni isterim ki biz burada iyiyiz ve seni her zaman gururla bekliyoruz. Sen yeter ki moralini yüksek tut. Başını hiç eğme. Senin gücün bize güç veriyor.

Allah'ın izniyle bu günlerde geçecek ve yine hep birlikte olacağız. Sana kocaman sarılıyor, hasretle öpüyorum. Seni çok seviyorum annem. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı günler, gecen güzel olsun abi. Ben Çimentepe'den namıdar Efeko. Aleykümselam Efeko kardeşim. Buradan canım kanım olan yeşil gözlüm canım anneme seslenmek istiyorum. Annem, senin kalbine ciğerine kurban olurum. Seni çok özledim. Beni merak etme, ben iyiyim. Seni seven Efekon. Salı günü yanındayım. Esko Barbie'ye de öpüyorum. İbrahim Tatlıses'ten ağlarsa anam ağlar, çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Çimentepe'li Mehmet Alp. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Kadın kapalı bir altta yatan canımdan çok sevdiğim karıcığım Fatma'm. Her şeyim nefesim, her zaman hayatımın en güzel manzarası olacaksın. Fazlasında gözüm yok, sen gözüme de gönlüme de yetersin canım. Seni çok seviyorum ömrüm, nefesim, karıcığım. Bu derdime Nur Cennet yine gider misin şarkısı sevgili karıma armağan olsun. Özledim Fatma'm, herkes iyi, kafana takma, sen iyi ol yeter canım. Ben Batuhan Çalıkuşu, canım eşim Sezen Çalıkuşu, canım karım. Ben de ne kadar kendime sensiz bir yol çizsem de hayat bir tünel açıp o yolu senin yolun yapar. Çünkü bulamam yolumu bakmadan gözlerine. Bütün şehir bana yaktı, ben de şehri sana yaktım. Murat abi, Sezen'im Halit Bilgiç'ten Düşlemeyi çalarsan sevinirim. Sezen'im radyoda kal. Ben Batuhan Çalıkuşu, başımın tatlı belası Sezen Çalıkuşu. İçimize yağmur, yüreklerimize aşk yağsın. Hatta o kadar aşkla dolalım ki dizlerimiz titresin, ayaklarımız tutmasın. Ayrı geçirdiğimiz günlere ağlayalım. Yağmurun suyuna karışmış gözyaşlarımızla. Kırılalım, dökülelim, ölürüm belki de senden sonra, ne fark eder. Ayrıca Eylem Erçil kardeşime de selam edin. Murat abi, Sezen'ime Sezen Aksu tükeneceğiz. Armağan olsun. Bir güzel şarkı, kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşacağım. Takriben 10 dakika sonra kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönülden Gönül'e.

Selamünaleyküm değerli Murat abim, biz T4-5 koşuna az Cenyat Baz ve Beton Şevket vazgeçtim. Aleykümselam kardeşlerim. Can kardeşler, ayrı akvaryumlarda yatan dostlara hitaben. Amra Sürget, Halil Sürget, Adanalı Ahmet Yıldızhan, Ferit Ersöz, Berkay Alınca, Akif İbrikçi, Mert Sazlı, Mehmet Fatih Özdeşik, Emirhan Özdeşik, Cengiz Özdemir, Umut Oğuz, Mehmet Koyuncu, Berkay, Berkan Saday, Şahan İbru. Bu ismini saymış olduğumuz kıymetlere selamlarımız her daim bakidir. Eyseydik çok kapıdan geçerdik ama biz hep dik durmayı tercih ettik. Ay ya da dayı demez, yıkılsın köprüler zımba beton. Murat abi, biz T4-B3 koğuşundan aslan kardeşler zımba ve azcan yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Cezaevlerinde bulunan abi kardeş Fatih Karadere, Özgür Baharlı, Japon kardeşler Aşkın Anıl Sak, Yavuzhan Çalıkayış, Gökhan Özkalaycı, Kedi Yusuf, Emin Gümüş, Murat Yeke, Emrullah Aydemir, Bebeksi Gökhan Güler, Japon Berk Baki, Tatürde, İsmet Tarih. İsmini saymış olduğumuz ve ismini sayamadığınız tüm dostlara selam ederiz. Geceyi şu sözümüzle bitirmek isteriz. Kalabalıkta yapılan yanlışın tenhada affı olmaz. Sizleri seven aslan kardeşler zımba beton. İyi yayınlar Murat abi. Ben T4-B3 koğuşundan Cemilcan Tuncer, yani CCT. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canımız kanımız olan zımba. Azcan Yatmaz, onun derdisi beton Şevket vazgeçtim. Sedat Sağlam, Murat Ayata, Rüstem Erduraklar, Can Dostum, Tilki, Tahir, Mali, Acar, Kopu, Ozcan, Aslan, Tetik, Mert, Kaleli, Baran, Savur, Sıra Çoral, Osman, Portakal, Kuruçaylı, Doğan, Bineker, Faruk Sağlık, Sezer, Oyanık, Kamil Atak, Serdal, Meleş. Bu ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Gece zımba Azcan Yatmaz'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Yaşanan başarısızlıklar yaşanacak günlerimiz için birer tecrübedir. Önce şeref, sonra hayat. Değerli Murat abi, ben T4-B3 koğuşundan Tahir Kılıç namı der Tilki. Başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan canımız kanımız olan zımba Azcan Yatmaz ve onun çok değerlisi canımız olan beton Şevket vazgeçtim. Murat Ayata, Can Dostum, Cemil Can Tuncer, yani CCT, Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Aslan Kardeşim, Tetik Mert, Kaleli, Kopu, Oğuzcan, Aslan, Faruk Sağlık, Baran Savur, Osman Portakal, Sıraç, Oral Sezer, Oyanı Kuruçaylı, Doğan Bineker, Selçuk Bayram, Kemil Kamil Atak ve kardeşim Ramazan Yıldırım. İsmini saymış olduğum can dostlara bin selam ederim. Gece zımba Azcan Yatmaz'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Alem oyuncu olmuş, sokaklar sahne, güneşe çıkan gölgeniz belli olsun. Murat abi, ben T4-B3 koğuşundan Kemal Paşalı, Kamil Atak, başta olmak üzere kan bağı olmasa da can bağı olan canım kardeşim zımba Azcan Yatmaz ve onun kadar kıymetli

kardeşim Beton Şevket Vazgeçti ve koğuşumuzda bulunan kardeşlerim Rüstem Erduraklar Tepecikli, Murat Ayata, Cemilcan Tuncer yani CCT, Tilki Tahir, Sedat Sağlam, Serdar Mereş, Yılmaz Türk Kölesi, Kuruçerli Doğan Bineker, Yakup Faruk Sağlık, Kopu Oğuzcan Aslan, kardeşim Eren Doğu, Tetik Mert Kaleli, Egemen Daş Osman, Portakal Sıraç, Oral ismini saymış olduğum kıymetli kardeşlerime selam ederim. Gece canım kardeşim Azican Yatbaz'ın sözüyle sonlandırmak istiyorum. Bizim için ne düşündüğünüz umurumuzda değil. Yaşantı bizim, dedikodusu sizin. Azican Yatbaz. Murat Aben Tepecikli, Rüstem Erduraklar, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dostum Zımba Azcan Yatbas ve onun kadar kıymetli olan Beton Şevket Vazgeçti. Ne kadar birliği yaptığım canlar Mali Acar, Cemilcan Tuncer yani CCT, Murat Ayata, Tilki Zahir, Sedat Sağlam, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Faruk Sağlık, Baran Savur, Oğuzhan Aslan yani Kopo, Tetik Mert Kaleli, Sezer Oyan'ı, Kuruçaylı Doğan Bineker, kardeşim Osman Sakırga, Üçnoğlu'da bulunan C12 koğuşundaki canım kanım paşa kardeşim Salih Erduraklar ve ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Geceyi Azican Yatbaz'ın sözüyle sonlandırmak isterim. Gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olan saltanat kuramaz. Tepecikli Erduraklar.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4-B3 koğuştan Tetik Mert Kaleli. Aleykümselam kardeşlerim. Mesajlar içerisinde selamını aldım kardeşlerim. Hepinizin selamları başım gözüm üstüne. Aleykümselam. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan kardeşimizin Bazı Cennet Baz ve onun kadar değerli Beton Şevket vazgeçtim. Koğuşumuzda aynı sofrayı paylaştım dostlarıma. Murat Ayata, Sedat Sağlam, Faruk Sağlık, Sezer Oyanak, Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Sıraç Oral, Baran Savur, Namıder, Gatto, Ozcan Aslan, Namıder Kopo, Cemilcan Tuncer yani CCT, Onur Camgöz, Mertcan Dikenova, Yusuf İstanbul, Fikret Dost, Aslan Abim, Yıldızlı Muro, Narlı Dereli, Egemen Daş, Canım Abim, Tilki Taylı. Bu ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Aslan ile Çakal aynı masaya oturmaz, herkes dengeyle otursun. Murat abi ben T4-B3 koğuşundan Baran Savur, koğuşumuzun Aslanlar Aslanı Zımba Azcan Yatmaz abim ve onun derdisi Beton Şevket vazgeçtim ve koğuşunda dost abi kardeşlere hitaben. Murat Hayata, Sedat Sağlam, Rüstem Erduraklar, Faruk Sağlık, Aslan abim, Tilki Tayr, Mali Acar, Cemilcan Tuncer yani CCT, Sezer Oyanak, Aslan Mahalle Çocuğum, Tetik Mert Kaleli. İkinoğlu C1'de bulunan iki gözlerim Sedat Salman ve Samet Kır, Muzocan Aktaş, 3'nolda bulunan değerli abim İbrahim Acar, Utku Yapıcı, Manaman'da bulunan Baran Altın'da. Benim en kötü hikayemi en güvendiğim insanlar yazdı. Ben düştüğümde kalkmayı değil kimseye güvenmemeyi seçtim. Murat abi ben T4-B3 koğuşundan Faruk Sağlık, öncelikle koğuşun adaletini sağlayan dostum Azcan Yatmaz ve onun derdisi Beton Şevket vazgeçtim. Nazarında koğuşumuzda bulunan kardeşlerim Murat Ayata, Sedat Sağlam, Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Mert Kaleli, Namıder, Tetik, Koppo, Ozcan Aslan, Cemilcan Tuncer, Namıder, CCT, Tilki, Tahir Kılıç yani Robi, Baran Savur, Osman Portakal, Mehmet Sıraç Oral, Sezer Oyanık, Doğan Bineker, Selçuk Bayram, Narlı Dereli, Egemen Daş. İsmini saydım bu canlara bin selam ederim. Bazen korkuyorum ölümden. Günahlarımı Rabbim affeder mi? Bazen korkar ölüm benden. İyi bilirdi onu beklediğimi. Canseverden emaneten yaşarım şarkısı armağan olsun. Murat abi T4-B3 koğuşundan Narlı Dereli Egemen Daş. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan başta Zımba Azican ve onun derlisi Beton Şevket vazgeçtim olmak üzere. Nazarında koğuşumuzdaki abi dost kardeşlere hitaben Murat Ayata, Faruk Sağlık, Sedat Sağlam, Tepecikli Rüstem Erduraklar, Cemilcan Tuncer, Namıder, CCT, Tilki, Tahir Kılıç yani Robi, Mali Acar, Sezer Oyanık, Sedat Kalkan, Kopu, Oğuzcan Aslan, Tetik Mert, Kaleli, Baran Savur. Ayrıca farklı kurumlarda bulunan abim Güney Aslan, Aslanlar Aslanı, dostum Çetin, Çavdarcı, Düzgün, Korkmaz, Baran, Tek, Şervan, Tek, Doğan Duman, Mazlum Doğan ve tüm Narlılere çocuklarına selam olsun. Biz Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. Elbet bu gecelerimizin bir sabahı her karanlığımızın bir aydınlığı olacaktır. Bu derlere etkinden kralını tanımam şarkısı armağan olsun. Biz T1-B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Yasin Akçay, başta Aslan Yerim Keko, Fırat Öztaşların Aslan Oğlum, Küçük A Arman Eleftoz, İki Gözüm Umut Eleftoz, Mahmut Arslan Süleyman ve Azat Arslan, Sedat Bulut, Vahap Aksoy, Yıldızlı Muro, Pitbull, Mithat Uğur Savcı, Hüseyin Taşdelen, Mehmet Salman, Mevlüt Canbuldu, Fevzi Yıldırak, Yiğitcan Karada, Polat Yalçın, Otu Zübeyir, Bilal Çetin Ensari, Altun Işık, Serhat Aziz, Hikmet Çavbaş, Murat Akgün, tüm bu canlara baki selamlar olsun. Ağa Taşkın Eleftoz'un sözüyle bitirmek isterim. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana. Biz T1-B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaşdelen, başta Şahçıyan Kurt, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Mevlüt Birlik, Remzi ve Cengiz Kıran, Fırat Gizgin, Engin Durmaz, Serdar Koyuncu, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya, Kurtuluş Şakarlı, Furkan Çubukçu, Güney ve Yılmaz Sak, Palet İlker Gönen, Ufuk Soylu, Turan Avşar, Tansel Ülgü, Roşat Demir, Polat Güneş, Mustafa Aydın, Mert Eko Kahraman, Nurullah Öncü, Savaş Kaygısız, Veysel ve Çağdaş Yesmesler, tüm bu canlara baki selamlar olsun. Sanman ihanetler unutulur, gün gelir yapılan ihanetlerin bedeli sorulur. Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaş Deren. Biz T1-B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaş Deren, Küçük A Arman Eleftoz olmak üzere Umut Eleftoz, yeni Muhammed Koçit, Ahmet'in Arslanı, Harun Tarduş, Devran Yüksel, Remzi Akgün, Ayhan Eres, Haydarcan Karayit, Ferhat Turgay, Osman ve Sergen Temel, Muhammed Yılmaz, Azat Özışık, Cengiz San Öner,
Özgür Güney, Reber Hacıoğlu, Şehmuster, Bayram Özdemir, Dünya Markası, Rifox, Gapfuhamet Bağcı, Birkan Polat, Onur Önder, Salih Yılmış, bugün çalan tüm Kürtçe şarkılar bu canlar armağan olsun. Küçük A, Arman ve Umut Eleftoz ve Ahmet'in Arslan'a, Harun Tarduş'a kucak dolusu sevgilerimizle.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C8'den Adem Kocapınar. Afyon 1'in Olu T tipinde yatan aslan abim Kadir Kocapınar'a bin selam olsun. Rabbim yanında olsun inşallah. Akabinde bulundum. Kader birliği yaptım dostlarım. Devran Karahan, Volkan Fırtına, Çağdaş Hep Bektaş olur. Resul Kartal, Atakan Ecellioğlu. Aynı kampüste bulundum dostlarım. Cihan Balta, Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, Emre Tek, Amra Polat, Kenan Beyaztaş, İbrahim Macit. Bu canlara bin selam olsun. Ayrıca Badim İbo'ya da selam olsun. Sabırlı ol. Cesaretin varsa kaygın yok demektir. Ben T1C8'den Resul Kartal, başta T219'da bulunan canlarım Kemal Paşalı, Aydın Demirbaş ve Ozan Ahmet Kartal, akabinde Devran Karan, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Adem Kocapınar, Atakan Ecellioğlu, Fırat Gezgin, Fırat Çelenk, Ufuk Soylu, Uğur Tezcan, Bilal Yavuzer ve son olarak Buca F2'de bulunan Seyit Ahmet Demirbaş'a selam olsun, ellerinden öperim. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T1C8'den Kuruçaylı Atakan Ecellioğlu, Kader Birliği yaptım Devran Karan, Adem Kocapınar, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Resul Kartal dostlarım, Salman Şahin, Görkem Akyüz aynı kurumda bulundum. Kral abim Murat Değirmencioğlu, can yoldaşım aslan abim Anıl Kaya, Mertcan Büker abim, Ramazan Çetin, Foç Açık'ta yatan dostum Hüseyin Başdelen, Konya'da deplasmanın hakkını veren aslan abim Özcan Ecellioğlu. Bu derlere selam olsun. Kötü bir bölüm hikayenin bittiği anlamına gelmez. Enver Yılmaz'dan Hayat Oyunuyla şarkısı armağan olsun. Evet, bir kısım kardeşlerimizin kayıt mesajlarını da paylaştık kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi, ben İstanbul'da o gün Özdemir, aleyküm selam o gün kardeşim. Kadın kapalı B1'de olan ömrüm Deniz Giz Bebek Özdemir radyo başına. Güçlü irade boyun eğmeyen yürekli olur. Sen de benim en güçlü yanım ve aslan yürekli eşimsin. Gözlerin

Cennetim, gülüşün ise servetim. İyi ki sen aslan eşime, keskinden aslan yakışmaz kafeste şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben o gün Özdemir kadın kapalı B1'de olan prensesim Deniz Giz Bebek Özdemir radyo başına. Sen çiçeksin ve ben güneş, sensiz büyüyemem. Sen göksün, ben ise bulut, sensiz ben var olamam. Sen denizsin, ben dalga, sensiz kıyıya çarpamam. Kısacası sen benim her şeyimsin sevgilim. Muti ille desen aslan eşime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben o gün Özdemir, benim için değerli aslan dostlarım Çam Dibili, Oğuz Soluk, Fırat Çelenk, Mert Kahraman, Ekrem Kahraman, Can dostum, Cüneyt Vargün, abim Burak Karadoğan, kardeşim Muhammed Öztürk yani Maço Reis, ayrıca Selami Sekmeç, Varol Yer Küren, Ecevit Kalkan, Sayım Akkurt, Serdar Buz Çaki, Başkan Ercan Bali, Baran Aykurt, Veli Çelenk, bu derlere bin selam ederim. Kadın kapalı olan eşim Giz Özdemir, benim en güzel mucizemsin. Mert Kahraman dostuma da Yıldız Silve Aşk insanı Değiştirir şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Çam Dibili Sarı Oğuz. Aleyküm selam Oğuz kardeşim. Başta canlarım o gün Özdemir, Fırat Çelenk, Mert, Eko Kahraman olmak üzere dostlarıma ve canlarıma selam etmek isterim. Abilerim Serdar Öndeş, Şenol Başkut, Yasin Açık, Çaki, Başkan Salih Yılmış, Burhanettin Kansız, Atakan Özü Yanık, Bitlisli Hüseyin Sezgin, Emrah Gürbüz, Murat Canpak, Mino Mevlanalı Dedo, bu derlere bin selam eder. Geceye şöyle bir söz bırakmak isterim. Mesele iyi gün dostu, kötü gün dostu değil. Kötü günü iyi gün yapan dosttur. Çam Dibili Sarı Oğuz. Ben TV14'ten Çam Dibili Sarı Oğuz. Benim için değerli canlar olan abilerim Serdar Öndeş, Yasin Açık, Şenol Başkut, dostlarım Fırat Çelenk, Ogün Özdemir, kardeşlerim Ali Arap Aslan, Özcan Arap Aslan, Melih Hacı, İbrahim Taşan, Nurullah Türkmen, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Tayfun Geyik, abim Murat Kaya, Ruhat ve Kadir Üstün'de bin selam ederim. Yoklama çekmenize gerek yok. Biz her zaman sizin varacağınız noktadayız. Ben Çam Dibili Sarı Oğuz. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleykümselam. Ben TKA4 Koğuş'tan Foçalı Serhat Buca'da, burada can kardeşim Fatih Etingu, Mertcan Karayüz, Bülent Dernek, Ali Baran Koç'tan Cihat Sert, Özdemir kardeşler Yiğitcan, Demirtaş Foça açıklatan küçüğüm olmasına rağmen adaletin örnek aldım can kardeşlerim Sezer Oğlu, Suat Yıldız ve tüm şerefiyle yatan kadar mahkumlarına selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben TKA4 Koğuş'tan Foçalı Serhat Burda'dan can kardeşlerim Fatih Tüngu, Mertcan Karayüz, Bülent Dernek, Ali Baran Koç'tan Cihat Sert, Özdemir kardeşler Yiğitcan, Demirtaş Foça açıklayatan küçüğüm olmasına rağmen adaletin örnek aldım can kardeşlerim Sezer Erol, Suat Yıldız ve tüm şerefiyle yatan kadar mahkumlarına selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A13'ten tahliye olan Birtan Esen, aleykümselam Birtan kardeşim. Ha, biz bunları kayıt yapmıştık, bir dakika. Yapmış mıydı bugün bunları?

0: yaptım işimizi. Hemen başlayalım.
1: Değerli abim Mustafa Turan namı der. Muti akabinde Ali İmran Korkmaz, Barışcan Kartalmış, Ömer Elmastaş, Civan Onurdaş, Barış Arcan, Devran Sercan, Bülbül Aykut Polat'a bin selam olsun. Zindanlar her ne kadar kör ve karanlık olursa olsun onu aydınlatacak kadar gücümüz var. Murat abi ben karşıya kadar Mert Esen, Şakran T1B11'de yatan abim Erhan, Teker Cemal Yıldırım, T2'de yatan abim Hamit Elma, T3'de yatan dostum İzzet Karakaya, Özcan Savuk, Uğur Akman, Anıl Öztürk, Hazar Soy'dan bu derlere bin selam olsun. Esaret bağında gül olmaktan özgürlük dallarında diken olurum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Ahmet Kadan, yorgun demokrat armağan olsun. Murat abi ben karşıya kadar Mert Esen, Foça açık cezaevinde yatan abim Sebattin Salman, Orhun Türkmen namı der Direş, Murat Başaran dostum Şahin Ejder Bingöl'ü, Ferhat Kalender namı der Badi Yaşar Servet, Tekin Oğuzhan Ufak, Arif Öztopkara, Eren Bakır, İsa Erkul, Barış Alın Terim, Hakan Tan, Ali Duruşkan Şakran, T1B11'de yatan abim Erhan Teker, bu derlere bin selam olsun. Gayesi olana kuyu zindan olmaz, kuyuya talip olunmadan Mısır'a sultan olunmaz. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Halit Bilgiç'ten zafer yakındır, armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3B9 koğuştan Ceyhun Öcal. Öncelikle birlikte yol yürüdüm kıymetli kardeşim Ami Yılmaz, başta olmak üzere Şeytor Serdal Aykurt, benim için değerli kardeşlerim Uğur Koçak, Kaan Öz, Berşan Polat Balıkçı, Özgün Alican, Zeybek Senior, Şahin T,

Pekin, Fezcan, Karadeniz, Umut Aslan, Bergamalı, Batu. Farklı koğuşlarda bulunan A20'den Sait Faik Ölçen, C2 koğuştan Onur Çelik, bir nolu A13 koğuştan Kubilay Bozbe ve ismini sayamadım tüm dostlarıma selam eder, gece bir söz bırakmak isterim. Bir saniyesine bile hakim olamadığınız, hükmedemediğiniz bir hayat için fırıldak olmanın anlamı yok. Sizleri seven Ankaralı Ceyhun Öcal. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B9 koğuş

Can Karadeniz, Koray Özmen, farklı koğuşlarda bulunan B8'den İbrahim Emre Güner, Furkan Yaşar, ayrıca kadın kapalıda olan B7'den Aslan kardeşim Dilara Kaftekin'e bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak isterim. Demir parmaklıklar sadece bedeni tutar, ruhumuz hala özgür. Selam olsun dışarıdakinlere. Selamlar iki Murat abi, ben T3B9 koğuşundan Mami Yılmaz. Aleyküm selam Mami kardeşim. Öncelikle beraber koğuşun adaletini sağladım. Değerli abim Ceyhun Öcal başta olmak üzere dostlarım Bergamalı, Batu, Şeytan Sardal, Aykurt Berşan, Polat Fevzican, Karadeniz, Balıkçı Özgün, Tugay Zambak, Umut Arslan, Eren Aras, Emre, Yunus Çay. Ve beni dışarıda beklemekte olan candan öte abim Mehmet Bingöl'e bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Ben daha son sözümü söylemedim. Kurtlar sofrasında oturduysam eğer hakkımı kendim öderim. Beni Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ın bir tanem aşkım, ömrüm benim. Sen benim aldığım nefesimsin, sana hastayım bebeğim. Sen benim Cindy bebeğimsin, Evri Güneş'ten bıraktığın gibi buradayım şarkısı sana gelsin. Beni Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, üzünme, hüzünlenme, Allah bizimle, seni çok seviyorum Ceylan'ım. Senin omzuna konacak sineği bile ateş ederim. Sana hastayım Ceylan'ım, Evri Güneş'ten bıraktığın gibi buradayım şarkısı Ceylan'ıma armağan olsun. Not kantin hesabına para yattı Ceylan Taşkıran. Beni Deveci'den canım annem, Naciye Sarsılara, aşkım annem, bir tanem annem. Sen benim her şeyimsin, seni çok seviyorum. Kız Naco, yağmurlu bir günde doğdum anam, şarkısı sana gelsin. İsmet Deveci kardeşim, seni de rüyamda gördüm. Senin de ellerinden öpüyorum, kendine dikkat et. Ceylan Taşkıran, sana da selam olsun aşkım. T1B6'da yatan aslan kocama, bir tanem Turan Abanuz'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Güzel günler başkalarının olsun. Ben kötü de olsa, iyi de olsa senli günler istiyorum. Her şeyim. Seni çok ama çok seviyorum. Dinetten Merse şarkısı bir taneme çalarsanız sevinirim. İyiyim, evdeyim, merak etme sevgilim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C6 koğuşundan Turan Abanuz, beraber aynı ortamı paylaştığımız can abileri Mehmet Ali, Alak Mehmet, Yıldırım yani Gedizli Memişo olmak üzere. Ahmet Yeşilört, Mayki, Alican Yaşar, Ferhat Yıldırım, Minik Emre Çırak, Kürşat Ekici, Kaan Körpınar, Şakir Hüseyin Bey, Ahmet Dündar, İbrahim Erişen, farklı koğuş ve kurumlarda yatan derler. Abdullah Gültekin, Cikselo, Kerim Bakır, Ahmet Cintan, Ferhatlar, Erkan Tan. Bu derdi canlara bin selam olsun. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Menfaat Caddesi'nde kurulan dostluklar çile yokuşunda son bulur. Sizleri seven Turan Abanuz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C6'dan Mayki Alican Yaşar. Burada beraber kader birliği yaptım. Dost, abi, kardeşlerim, başta abim Mehmet Ali Alak olmak üzere akabinde Gedizli Mehmet Yıldırım, Ferhat Yıldırım, Ahmet Yeşilyurt, Turan Abanuz, Minik Emre Çırak, Ahmet Dündar, Kemal Fırat, farklı kurumlarda ve koğuşlarda yatan canlar, Yusuf Kaymaz, Doğukan Daşık, Ahmet Cintan, Yusuf Bozkurt, Haciko, Azat Erol, Çaki, Fehmi Memoş, Bilen, Enes Yiğiter, bu canlara selam eder. Aram Serhat'tan Lodulo şarkısı armağan ediyorum. Sizleri seven sayın Mikey Alican. Abi ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, Menemen C10'da olan Doktor Zeki Kaya, ben bir adam sevdim. Tarifi olmayan hiçbir şey hiç kimseye benzetemedim. Bana göre eşi benzeri olmayan ben bir adam sevdim. Sesiyle içimi sıcak yapan, gülüşüyle tüm derdimi dağıtan. Mutluluk nedir bana her şeyle tam olarak yaşatan, yüreğimi yüreğine mühürleyen, en deli çocuksu yanımı ortaya çıkaran çok güzel bir adam sevdim. Tek iyi kim? Her şeyi olan doktorum. Abi ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, Menemen C10'da kalbimin tek sahibi olanım doktorum Zeki Kaya. Aşık olmakla sevmeyi bilmek aynı şey değildir. Bazen seviyorum demek bir ömre yetmez, bazen de bir ömür sevmeye yetmez. Ben her nerede olursam olayım hep seni bir ömür seveceğim sevgilim. Sevdiğim adama Latif Doğanay'dan sözüm söz armağan olsun. Murat abi ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, Menemen C10'da olan benim için her şeyim olan adam Doktor Zeki Kaya. Şu kısa hayatta çok büyük bir dileğimsin, benim tek arzumsun sevdiğim. Öyle bir gülüşün, öyle bir bakışın var ki kış mevsimini yaza çeviren, tıpkı sen gibi sevdiğim. Seni çok seviyorum. Her şarkıda seni buluyorum. Hayatıma anlam katan aslan kocam. Şura İskender'den derinlere iniyorum, sana gelsin mutluluk kaynağım. Şakran T2'de yatan ömrümün miladı Ertuğrul Gürgür. Hiç kimseye tahammülüm yokken sana hep ihtiyacım var. Canına yoluna kurban oldum, seni çok özledim. Şakran T2'de yatan her şeyim Ertuğrul Gürgür aşkım. Karneleri alıp eve geçtik, çıkmayacağız, merak etme, seni çok seviyorum. Öptüm sol yanından. Murat abi ben C8'den tahliye olan Ulviye Uçar, ebedi dostum yine Kitmen, Dilek Karakaya, Gamze Batur, Nezahat Çokuyar, Burcu Gürbüz, Zozan Hasset, hepinize selam ediyorum. Ancak her ne kadar

Ted'in aslan ne yazmış kız kardeşimiz? Bağdaşamasak da mı acaba? Pelin Aslan, sana teşekkürler. Hepiniz aklımdasınız. Güzel günler yakında. Murat abi, ben Dilek Karakaya. Şakran Kapalı'da olan Fırat Çelenk radyo başına. Hayatıma hoş geldin. Ne denir bilmiyorum ama seni tanımak güzel hissettiriyor ve ayrıca Mine Kitmen ve Rafet Kale kardeşime de mutluluklar diliyorum. Ben Atiye Sınırlı, canım gelenim Başak İvak, güzeller güzeli gelenim annem, sıkma canını hiçbir şey için. Her şey çok güzel olacak Allah'ın izniyle. Kocanla kavuşacağınız, seni çok fazlasıyla seviyorum. Kaymak gelinim, Allah'ıma emanetsin başım. Dikkat et kendine annem. Kurban olsun sana. Bu arada Murat abi, sana da iyi yayınlar. Estağfurullah Atiye abla. Sağ olasın. Ben Yusuf İvak. Selamun aleyküm Murat abi. Aleyküm selam Yusuf kardeşim. Başta benim öz ve tek kardeşim Semih Özgül Yay abim, Ahmet Öztenekeci abim, Evo Seviş, Erdem Pehlivan, Önder Alp Çakır dostlarım ve kardeşlerim, Haşim Abay, Çetin Öz Yılmaz, Umutcan, Oğuz Samet ve Furkan Kalındamar, bu gecenin sözlüğüne armağan olsun. Maddi ve manevi hiçbir güce eyvallahım yok. Herkesin şerefi de serveti de kendine. Bir tek adam olana saygım ve sevgim vardır. Allah'tan başka kimseye de biat etmem. Merhaba Murat abi. Şakran Cezaevi, Kadın Kapalı, Koğuşu, C13'te yatan Merve Alkan'a, annem kalbim benim. Seni çok özlerim. Keşke şu an yanımda olsan. Kader işlem olsun. Bu da geçecek. Geldiğinde seni hiç bırakmayacağım. Sesini, kokunu, gülüşünü, her şeyini çok özledim. Bunu sana yazmak istemezdim. Çok kötü bir şey annem ama yanımda değil, istediğin zaman arayamıyorum. Bazen arkadaşlarım arıyor. Ben de içimden diyorum keşke ben de arayabilsem. Ama elbet bir gün ömrüm, seni her şeyden çok seviyorum. Biz iki nolu B7 koşulan Ronay Çiçek ve Emirhan Polat, sizin aracılığınızla dost abi kardeşlere selam göndermek istiyoruz. Başta Gökhan Karataş, akabinde Doğan Duman, Caner Ermez, Yusuf Pasul, Hamitcan Kasapoğlu, Şakir Söylemez, Seymen Erişti, Efe Hasan Demirci, Yavuz Dal, Yusuf Ezirkan, Beyto Maden, Cihan Tokmak, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Bekir Kızılkaya, Mehmet Işık olmak üzere tüm dost abi kardeşlerimize selam olsun. Rabbim bir an önce sevdiklerinize kavuşturması dileğimizle. Kimseye özenmiyoruz çünkü aslı biziz. Kimseyi merak etmiyoruz çünkü herkes kendi ederi kadar gündemimizde. Bizi sakın kimsenin terazisinde tartmayın, çapınız yetmez. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB7 koğuşlan Atakan Özü Uyanık. Aleykümselam Atakan kardeşim. Senin aracılığın ile abi ve dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foça Açık'ta bulunan babam Cem Özü Uyanık olmak üzere Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Burak Ceylan, Oğuz Toluk, Doğan Kurt, Emirhan Polat, Polat Zafer Mingan ve Ronay Çiçek, Ahmet Kaya Karaboğa, Mustafa Umut Ak, Yalçın Kavala, Doğuş Yılmaz, Sergen Erdemli, Çetin Gezek, Mustafa Katırcı, Aykut Kulya, Uğur Tezcan, Çağlar Dil Döken ismi geçen başta babam olmak üzere abi dostlara bin selam olsun. Ayakların yere sağlam bastığı sürece herkes dostundur. Ufak bir sarsıntı savurur herkesi. Bazen düşmelisin ki görmek için gerçek yüzleri. Selamünaleyküm Murat abi. Cümleten hayırlı akşamlar. Ben T3B3'ten Mustafa Başar Namıder Grover. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle değerli amcam Çam Dibinden Sakal Ahmet, Baltazar Sato, dayım abim Sado Çelik, Beko Zengin abim, akabinde Burak Karademir, Kaleli Şefik Can Çapo, Sadun Şimşek, Selçuk Yılmaz, Zaza Çakır, Kadir Burkan Keser, ismini sayamadım tüm derlere selam ederim. Kum saatinin dibindeki taneleriz, lakin çevirince en tepedeyiz. Müslüm Gürses'ten senden vazgeçmem geceye gelsin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B3'ten Baran Göl. Aleykümselam Baran kardeşim. Öncelikle değerli amcam Sakal Ahmet Aslan abilerim, Beko Zengin, Burkan Karademir, Ersoy Dönmez, Mustafa Başar, Grover ve Kadir Burak Keser, Can kardeşlerim, Limontepe'den Diyar Eriş, Aktepeli Sadun Şimşek, Ayrancılardan Can dostlarım, Selçuk Yılmaz, Urfalı Yunus Zaza Çakır'a selam ederim. Hazreti Yusuf'tan mirastır bize, başı zindan sonu hükümdarlık olan, başka kurumlardaki tüm dostlarıma selam olsun. Çam Dibinden Beko abimin dostlarına selamlar. Ölümün takvimi yok, başınız dik yaşayın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B3'ten Kalenin Hızlı Sokaklarından Şefikcan yani Çapo. Aleykümselam Şefik kardeşim. Başta öz abim Agitcan Yıldızlı Murat Dev Devran Koray Hamagan. T4-15'ten özdayım Velat Yüce. T2 Bornavallar Koğuşundan kuzenim Yunus Akçakoca. Kurum C3 Koğuşundan Hakan Keser yani. C7'de İbrahim Acar Beren Dağtun. İsmail Yangın kardeşim Baran Akgüz, akabinde koğuşumdan amcam Sakal Ahmet.

Mehmet Dayım, Sado Çelik, abi Mustafa Başar, Grover, Kadir Burak Keser, Mertcan Yücel ve Selçuk Yılmaz'a selam ediyorum. Bizim yolumuz dikenli, ayağını seven gelmesin. Kim buraya gideceksin şarkısı tüm Çimentepe Kale çocuklarına armağan olsun. T3 B3'ten Çapu. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3 B3'ten Serdal Çelik, namı der Sado. Aleyküm selam Serdal kardeşim. Cümleten hayırlı akşamlar. Abi sizin aracılığınızla öncelikle T4'te yatan Aslanoğlum Baran Çelik Barocum ve koğuşumdaki abilerime koğuşumdan amcam Sakal Ahmet Burkan Zengin Beko farklı koğuşlardan İzzet Karakaya Mert Yücel İnanç Özek Resul Yıldız Ferhat Arslan Fatih Özışık Savaş Kaya Şenol Başkut İbrahim Bayram Ağrılı İbo Mahmut Abaylı Orhan Ayhan Ormancı yeğenim Cem Durmuş ve ismini sayamadım tüm abilerime selam ederim Allah kurtarsın derim. En güzel sahnelerin bedelini en güzel seneler öder. Bu mesajımızı da okuyalım. Bu dakikaya kadar sizler için gelen WhatsApp üzerinden tüm mesajlarınızı okumuş oldum. Abi kardeş abla kız kardeşler. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tolga Yalur. Aleyküm selam Tolga kardeşim. Şakran Teşci 17'de kadar birliği yaptım dostlarım. Başta Abdullah Talha Karayel. İbrahim Atbaca, Salih Yılmış, Murat Kaya T4'te yatmakta olan Aslan kardeşim, Derli Paşam, Muhammed Yalur, Barış Doğan, Hacı Can'dan dayıma selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kurt kışı geçir ama yedi ayazı asla unutmaz. Gökhan Donay'dan Karlı Dağlar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Abdullah Talha Karayel. Aleykümselam Abdullah kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Tolga Yalur ve kader birliği yaptığım dostlarım Salih Yılmış, İstanbullu Murat Kaya, Muhammed Yalur, Meydancılar Kralı Aykut Putiş, Menemen'de yatmakta olan değerli kıymetli Polat Küleş, Hişman Alabay, Erdinç Dinler ve Kenan Beyaztaş abilerime selam eder. Özgür günlerde görüşmek üzere. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sen doğru ol, eğri belasını bulur. Yener Çevik'ten elbet bir gün şarkısı armağan olur. Selamünaleyküm değerli abi Murat Bingöl. T3C17 yatmakta olan ben Salih Yılmış. Aleyküm selam Salih kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım değerli canlar. Başta Tolga Yalur olmak üzere. Abdullah Talha Karayel, İstanbul'u Murat Kaya, Muhammed Yalur, Ömer Özen, Berkat Zengin dostum, Ali Sarı, Şakran bir nolda olan değerli dayım Taşkın Eleptoz'a selam olsun. İki nolda olan Mert Yılmış ve Seymen Yılmış. Allah var gam yok azar babadan gurbet mapushanesi armağan olsun. Şakran, T3'te yatan aslan yüreklim Sergen Görgür. Aşkım bugün bir yere çıkmadık, evdeyiz, bizi merak etme. Annem mektubu almış, beni merak etmesin. İyiyim diyor, seni seviyoruz. Kendine çok iyi bak, özlenen ve beklenensin. Şakran, T3'te yatan sonsuz sevgim, kalbimin miladı Sergen Görgür. Her ne kadar yanında olamasam da ruhum kalbim seninle bir tanem. Bu mesafeler seni sevmeme engel değil, hiçbir zamanda olmayacak. Çocuklarımın aslan babası seni çok seviyorum. İyi geceler. Rüyalarda görüşmek dileğiyle aşk adam. Evet, bu saate kadar sizler için gelen son mesajımızı da paylaştım kardeşlerim. Gelen olursa tabii ki paylaşır. Şimdi bir şarkıdan hemen sonra son kayıt mesajlarımızı paylaşacağım. Hemen akabinde bir şarkı. Şarkımızdan sonra da şeye geçeceğiz. SMS'te kaldığım yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Ben T3C7'den Taylan Ozan denli birlikte kader birliği yaptım. Kınalı Eko Birlik, Çınar Birlik, Halil İdem yani Canbaz Emrullah, Ete Hikmet Ören, başka koğuş ve kurumlardaki dost abi kardeşlerim Yavuz Çelik, Namı Der, Cüce Koray, Çelik Tamer, Demirdaş, Furkan Genç, Mami Birlik, Koray Koldaş, Gökhan Karaduman, Orhan İşmarcı, Alanso, Doktor Zeki Kaya, Can Kuzenim, Uğur Akman, Batuhan Güler, Hasan Yuran, Yusuf Tokay, Hakkı Atmaca, Muhammed Atmaca, Kadir Atmaca, Ogün Soysal Taşkın, Okur, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Baran Kayalar, Sefa Gökaya, Oğuzhan Kereş, Nazmi Aslan, Aykut Polat ve tüm canlara selamlar olsun. Ben T3C7'den Taylan Ozan denli selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Taylan kardeşim. Birlikte kader birliği yaptım. Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak ve canlarım olan Çınar Birlik, Halil İdem yani Canbaz, Emrullah Ete, Hikmet Ören, İbrahim Acar, Fuat Hasbil, Derman Alınca, Hüseyin Büyük Aydın, Naşto, Çınar kardeşim ve beni tüm tanıyan abi kardeş dostlara selamlar olsun. Gece bir söz bırakmak istiyoruz. Dünyada hiç kimse seyirci koltuğunda oturan cesur insanları alkışlamaz. Alkışlar daima sahneye çıkanlar içindir. Tüm canlara selam olsun. Taylan Ozan denli. Biz T1B3 koğuşundan Tono Eleptoz yani Zübeyir Oğuz ve Keko Fırat Öztaş denen başta adayımız Taşkın Eleptoz olmak üzere Armağan Eleptoz, Şahin Özçelik, Çağdaş Yesmesliler, Veysel Yesmesliler, Dünya Markası Refox, Civan Acar, Azat Başak, Mahmut Aygün, Rüzgar Özdemir, Cenk Yüce, Ercan Ekim, Ferhat Turgay, Hamza ve Çeto Ayva, Ali Arap Aslan ve aynı koğuşta kader birliği yaptım. Yasin Akçay, Sarsılmaz, Ensari Altınışık, Serhat Aziz, Mert Şen, Bilal Çetin, Hikmet Çayvaz, Enver Yiğitçioğlu, Polat Yalçın, Murat Akgül. Bu isimlerini saydım ve sayamadım. Tüm abi kardeşlere

0: selam olsun. Çalacak tüm Kürtçe şarkılar bizlere armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleftozu herkes sever, biz söylüyoruz. Tonu Eleftoz, yani Zubeyir Oğuz Keko Fırat Öztaş'tan. Ben T1 B3 koğuşundan Karşıyaka'dan Serhat Aziz başta Ağdayı Taşkın Eleftoz olmak üzere abilerim, dostlarım Mahsun Aydemir, Barış Alabay, Vedat Şan, Armağan Eleftoz, Mert ve Birtan FM, Enes Uzun, Fatih Yazıcılar. Aynı koğuşta oldum. Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Tonu Eleftoz, yani Zubeyir Oğuz, Sarsılmaz Ensari, Altın Işık, Mert Şen, Polat Yalçın, Bilal Çetin, Sezgin Yıldırım, Burak Kılıç, Fatih Batmanoğlu, Enver Yiğitçioğlu, Egemen Gürbulak, Murat Akgül, Emir Kepeli, Mert Özkan. Bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever, biz söylüyoruz. Ben Karşıyaka'dan Serhat Aziz. Ben T1B3 koğuşundan Sarsılmaz Ensari, Altın Işık başta Ağdayın Taşkın Eleftoz olmak üzere abilerim Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Uğur Savcı, Ahmet'in Arslanı, Harun Tardoş, Yılmaz Güneysak, Eyüp Yıldırım, Azat Başak, Kemal Acar, Batmanlı Engin, Durmaz, Veysi Yavuz, Porsepi, Velat Akgöl, Cüce, Yavuz Çelik, Cüneyt Büyük, Serdar Koyuncu, Mahmut Aygül, Reber Hacıoğlu kardeşlerim, Armağan Eleftoz, Ahmet Altunbaş, Polat Yalçın, Murat Akgül, Serhat Aziz, Mert Şen, kuzenim Tonu Eleftoz, yani Zubeyir Oğuz, Bilal Çetin, bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz, herkes sever, biz ölürüz. Ben Sarsılmaz Ensari, Altın Işık. Ben T1B3 koğuşundan Mert Şen, başta Ağdayı Taşkın Eleftoz olmak üzere dayılarım İsmail Doğanay, Murat Doğanay, abilerim Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Serhat Başarı, Sezgin Yıldırım, Feyzullah Yıldırak, Hikmet Çayvaz, dostlarım Tonu Eleftoz, yani Zübeyir Oğuz'a, Sarsılmaz Ensari, Altın Işık, Bilal Çetin, Egemen Gürbulak, Serhat Aziz, Enver Yiğitçioğlu, Emir Kepeli, Osman Çil, Murat Akgül, Polat Yalçın, Osman Çengel. Bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever, biz ölürüz. Ben Mert Şen. Ben T1B3 koğuşundan Bilal Çetin, başta Ağdayı Taşkın Eleftoz olmak üzere abilerim Naci Çetin, Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Feyzullah Yıldırak, Serhat Aslan, Mert ve Eko Kahraman, Sezgin Yıldırım, Sedat Başarı, Hikmet Çayvas, Osman Çil, kuzenim Tonu Eleftoz, yani Zübeyir Oğuz, İkizim Sarsılmaz, Ensar Altın Işık, dostlarım Mert Şen, Armağan Eleftoz, Serhat Aziz, Enver Yiğitçioğlu, Polat Yalçın, Abbas Geyik, Volkan Erdoğan, Murat Akgül, Emir Kepeli, Serhat Abi, Sayhan ve ismini saydım sayamadım canlara bugün çalacak olan tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever, biz ölürüz. Ben Bilal Çetin. Ben T1B3 koğuştan Sezgin Yıldırım, başta Ağdayı Taşkın Eleftoz olmak üzere Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Tonu Eleftoz, yani Zubeyir Oğuz, Armağan Eleftoz, Serhat Aziz, Sarsılmaz Ensari, Altın Işık, Polat Yalçın, Mertşen, Feyzullah Yıldırak, Bilal Çetin, Sedat Başarı, Enver Yiğitçioğlu, Osman Şengel, Ferdi Fener, Burak Kılıç, Egemen Gürbulak, Murat Akgül, Emir Kepeli, Berat Avni, Safhan. Bugün çalacak olan tüm güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever, biz ölürüz. Ben Sezgin Yıldırım.
1: Kimseye yük olmadık usta, kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba İyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Selamünaleyküm Can Murat abim, ben Meremen B17'den Furkan Çubukçu. Aleykümselam Furkan kardeşim. Yanımda bulunan değerli ve kıymetli insanlar, baştan Mazlum Sürer, Veysi Evin, Can dostum Yıldızlı Muro, Can yoldaşım Gaffo, Ahmet Bacı, Aslan dostlarım Berhan Atkın, Baran Atkın, İki Gözüm Taha Güney, Menemenli Buci, Gökhan Nazlı, Musa Gezer, Azat Karaca, Bucalı, Sado, Fırat Sivlim, Murat Yıldırım, Tuncay İnci, Aslan kardeşlerim Umut Korkmaz, Enes Teker, Barış Boral, değerli dayımız Yakup Aldemir ve Yıldızlı Mendu. Selamünaleyküm Murat abi, ben B17'den Furkan Çubukçu, C10'da bulunan benim için kıymetli ve o kadar da değerli başta Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Reco Yıldırım, Aslan kardeşim, Alonso, Orhan İşmarcı, Ömer Patır, Murat Baba, Ali Efe Aydoğdu, Çakır Efe, Emin Süs ve ismini yazamadım. Tüm koğuşa selam olsun, gece bir söz bırakmak istiyorum. Çobanın kaval sesiyle yaylaya gittiğini sanan koyunlar er ya da geç mezbaya gittiğini anlayacaklar. Bu ismi geçen canlara Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Furkan Çubukçu. Ben B17.

Giden Furkan Çubukçu, aynı kurumlarda olan başta Torbalı Açık'ta bulunan canım kanım yoldaşım Porsipi, Velat Akyol, Fatih Özçakır, Yiğitcan, Akgün, Hıdır, Akgün, Mert Ceyhan, Aytaç Kesici, Taner Koçkeser, Recep Ömer Sönmez, Tamer Kaşıkçı, Badi Yaşar, Berkay Kardeş, Ağday Taşkın, Ereptoz, Apo, İlba, Utku, Varşal, Bayraklılı, Maviş, Eserli, Burak, Devran Gör, Yiğitcan, Karadan, Yasin, Kurkutan, Mert Dikenova, Barış Doğan ve Esat Candan'a. Ben B17'den Furkan Çubukçu, Kürşat Çakan, Baran Bağcı, Erdem Doğar, Diyar Yurteli, Polat Özmen, Burak Kinci, Birkan Polat, Gece Bir Söz, Hayatın Gerçekleriyle Yaralanmak, Bir Yalanla Oyalanmaktan iyidir. İsmini yazdım ve yazamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlerime, bazı istisnalar hariç hepsine selam olsun. Özgür Günler yakın. Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle. Hazan Karadeniz, dilemin çu armağan olsun. Sana da bin selam olsun. Murat abi sizleri seven Furkan Çubukçu. Aleyküm selam kardeşim benim. Cümleten selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen C6 koğuşuna yatan Berhan Teliman, yani zanlı burada kader birliği yaptım. Başta bana kardeşliğini esirgemeyen Cihan Arslan olmak üzere Hüseyin Şimşek Dodo, Arda Doğan Gümüşbalalı, Emirhan Yiğit, İbrahim Yılmaz, Onurcan Pınar, Serhat Yalçın, Olcan Türedi, Olcan Ünal, Zülfikar Öz Karaca'da. Gedizli Ose, ayrıyeten aynı ve farklı kurumlarda olan dayım Emrah Özdemir, Yusuf Can Bilen, İbrahim Taşıyan, Görkem Şamdal, Doktor Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Efe Genel, Azizan Yılmaz, Yılmazsak, Güneysak, Ahmet Puskan, Mehmet Fatih, Özışık, Azat Erol, Vedat Budak, Hakan Yavaş, Ozan, Özışık, Fırat Özışık. Bu her biri ayrı değerli insanlara çok selamlarım bakidir. Hayaller de olsaydı yapabilseydi. Saygılar Berhan Teliman. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatan Gümüşbalalı Emirhan Yiğit, aleykümselam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım, her ne olursa olsun ucunda ölüm de olsa özgürlüğü de olsa asla boyun eğmeyen aslan dostum Bayraklı'dan Berhan Teliman, yani zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek Dodo, Arda Doğan, Serhat Yalçın, yani Basmaneli Vedo, Gedizli Ose, İbrahim Yılmaz, Onurcan Pınar, Olcan Türedi, Zülfikar Öz Karaca'da ve farklı kurumlarda olan başta Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alako, Doğukan Daşık, Furkan Kaçar, Ünal Akyıldız, Berkay Yurdakulu, Ahmet Can Öztürk, Alican Yaşar, Yusuf, Enes Bozkur, Sergen Yapıcı, Berk Odabaş. Bu canlara selamlarım bakidir. Berhan Teliman, yani zanlı derdi. Biz Allah'tan başka sahibi olmayacaklardanız ve selam Berhan Teliman dostuma Ahmet Kaya'dan, bir anka kuşu armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatan Zülfikar Öz Karaca'da, aleykümselam Zülfikar kardeşim. Burada kader birliği yaptım, dik duruşlu aslan dostum Boncukçular Kralı Berhan Teliman, yani zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek Gümüşbalan'ın yakışıklısı Emirhan Yiğit, Serhat Yalçın, Osman Can Yer, Oğulcan Türedi, bu canlara çok selam olsun. Farklı koğuşlarda olan Gökhan Sarıkurt, Ferdi Çoban, Mehmet Dağdelen, Vural Karabulut, A18 koğuşuna çokça selam olsun. Berhan Teliman, yani zanlı, diyor ki her şeyi yoluna koyduğumuz zaman başarılarımızdan kendine pay çıkartanlar olacaktır ama biz fil hafızalıyız, yanımızda duranı da arkamızdan vuranı da unutmayız, bu canlara mutiden biz kötüyüz aynı hani şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatan Olcan Türedi, aleykümselam Olcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım, canım kanım yolu yolum olan can dostum. Zalimin korkulu rüyası Berhan Teliman, yani zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, Osman Can Oğuz, Gümüşbalan'ın efsanesi Emirhan Yil, Serhat Yalçın, yani Basmaneli Velo, Burak Can Sevren, Dodo, Arda Doğan, Onurcan Pınar, İbrahim Yılmaz, farklı kurumlarda olan Azat Erol, Onur Ersoy, Özcan Mede, Emin Mede, Mehmet Can Orçun, Can Mede, Berhan Teliman, Namı Der Dayı, Amaç Mustafa Olgun, Gökçen Türk, Şahin Türk, bu canlara çok selam olsun. Berhan Teliman, yani zanlı, der ki adil olmayan güç zalim olur, zalimden en güçlü olduğunu zannettiği an canından ismini zikrettiğim canlara düşte gör bebe dayım şarkısı armağan olsun. Olcan Türedi. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6'da yatan Osmancan Oğuz, aleykümselam Osmancan kardeşim. Yani Gediz'den Ose, burada bir kader birliği yaptım, canım kanım zalimlerin korkulur yası, mazlumların dostu aslan kardeşim Bayraklı'dan Berhan Teliman, yani zanlı. Ve ona kardeşlik yapan Cihan Aslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek Gümüşbalalı, Emirhan Yiğit, Dodo, Arda Doğan, Ahmet'in Seferi, İbrahim Yılmaz, Serhat Yalçın, yani Basmaneli Velo, Onurcan Pınar, Olcan Türedi, Zülfikar Karaca'da, bu canlara çok selam olsun. Ayrıyeten Şakran Kadın, kapalı B6'da yatan Can Parçam, Can Eşim, Ayda Can Suyum'a da çoksa selam olsun. Gece Bir Söz, biz kişiliğimizden ödün vermemek için gençliğimizden yıllarımızı verdik. Uygar Doğanay'dan Fahri Meçhul şarkısı Berhan Teliman dostuma armağan olsun. Saygılar.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşuna

Serhat Bakdolan, Serhat Yalçın yani Basmaneli. Velo aleyküm selam Serhat kardeşim. Burada kadar bir de yaptım can dostum Berhan Teliman yani Zanlı olmak üzere. Hüseyin Şimşek Doda, Arda Doğan, Ahmetli İbrahim Yılmaz, Olcan Türedi, Gümüşbalan'ın Sefiri, Emirhan Yetkedizli, Ose, Osmancan Oz, Onurcan Pınar, Zülfikar Özkaracağ'da, Yasin Gökgöz ve Şakran'da bulunan Fuat Affindi, Kadir Üstünda, Ruhat Üstünda, Taner Subaşı, Berhan Teliman, Namıder, dayısı Emrah Özdemir ve Armaya Sevdalı Göztepe çocuklarına selam olsun. Benim en kötü hikayemi en güvendiğim insanlar yazdı. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Bu canlar hece herdem kim biliyor şarkısı. Armağan olsun ben Basmaneli Velo.

Kayıt mesajlarımızı sonlandırdık. Şimdi SMS'e geçtik. SMS'te kaldığımız yerden devam. Bir kez daha hatırlatayım. Kayıt mesajı olan kardeşlerim, yarın 7'de 7 içerek geçe, yani Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla, şarkılardan hemen sonra kayıt mesajları takriben saat 9'a kadar. Evet, takriben saat 9'a kadar. Sonrasında Allah nasip ederse, ölmezse, sağ kalırsak WhatsApp'tan başlayacağız günün ilk mesajıyla. Bu arada Sait Başkan niye gülüyorum onu da söyleyeceğim. Bizim AK Parti Konak İlçe Başkanımız sevgili Sait Baştaş kardeşimiz. Niye gülüyorum onu da söyleyeyim. Murat'la gönülden gönüle sana da aşılamıştık ya. Baş tacısın. Sana da, yengeye de, çocuklara da sevgiler, selamlar. Sevgili Konak İlçe Başkanı, AK Parti İlçe Başkanımız Sait Baştaş abimize buradan sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Babam üstümden istemişsin şarkı. İnşallah dinlersen, dinlemede kalırsan ilerleyen süreç içerisinde. Geçen gün bir tel çektim, Mardinlerini dinlettik. Başka güzel bir şarkı dinletiriz sana da. Seviliyorsun başkan. Evet, kaldığımız yerden devam. Belki koğuşunda yatmakta olan Emel Madak, C15'te yatan İkra'ya sesleniyorum. İkra, onun bunun lafına bakarak mektup yazmamazlık yapma. Ben sana ömür boyu inanıyorum ve güveniyorum. Senin de bana inanıyor, güvendiğini düşünüyorum. Senden mektup bekliyorum. Bu gece çalan şarkılar sana hediyem olsun. Ben kadın kapalı C5 koştan Sıla Hüyük. Çok değerli ablam Aliyene Bektaşoğlu abam, doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun. Bir diğer doğum günün Tahsin eniştemle kutlamayı nasip etsin. Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun. Çalarsanız sevinirim. Ben Nilgün Hercan. T1B16'da yatmakta olan göz nurum, sevdiğim adama sesleniyorum. Bugün seni kötü gördüm. Çok ağladım. Seni öyle görmek yıktı beni. Sabredeceğiz. Ben senin arkandayım. Bunu unutma. Seni çok seviyorum nefesim. Kendine dikkat et. Aslan dayım, Savaş Aktaş dayım, seni çok özledim. Bir an önce gelmen dileğiyle. Senin gibi bir adamın yeğeni olduğum için çok teşekkür ederim. İyi ki varsın Bayrak'ta, Sancak'ta, Savaş Aktaş yeğenin Kemal Kaplan. Şakran B2 koğuşuna yatmakta olan gönül yalına gelsin bu şarkı. Müslüm Gürses'ten böyle bir aşk görülmemiş dünyada. Çalarsan sevinirim abi. Ben hemen TTP cezaevinde yatan oğlum Emir Selçuk Ekin ve bütün koğuş arkadaşlar için Yıldız Silbe'den

Gülüm gönlüm açık yollarına şarkısını armağan ediyorum. Rabbim bol sabırlar versin. Şarkanda yatan bir tanecik annem Seda Seyar. Bizi merak etme aşkım, evdeyiz, seni her şeyden herkesten çok seviyorum. Aklın kalmasın, Allah'a emanet ol kalbim. Ben Şefika. Şakran C5 koğuşuna yatmakta olan teyzem Sadiye Çeşme Kur'an'ın doğum günü. Doğum gününü kutluyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın aslan teyzem. Bir gün kavuşmamız dileğiyle Sadiye teyzemin canına can olan Özge Atalay'a gelsin tüm şarkılar. Bu şarkı onlara gelsin, Enver Yılmaz'dan bulan getirsin. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Ankara'dan Uğur Der. İzmir Kadın Kapalı C14 koşuna atan Yeliz Ören ve Selvi Özberk için Güler Duman'dan Ölesi Özledim şarkısını çalar mısınız? Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin. Neşe ben. T2'de bulunan Murat'ıma aşkım biz geldik, teyzemdeyiz, merak etme, mektubu almışsın. Haberin geldi, inşallah her şey istediğimiz gibi olur. Ben de çok heyecanlıyım. Seni çok özledim, biliyorsun. Nerede olursam olayım yanımda sen varmışsın gibi davranıyorum. Şüphen olmasın. Kendine çok iyi bak, seni çok ama çok seviyorum. Bir tane. Bu arada Çiko Gürkan. Gürkan'ım selamını aldım. Ümitcan kardeşim selamlarınızı aldım. Aleyküm selam. Sizlere de, koğuşlarınızdaki tüm abi kardeşlerime de selamlar olsun. Ahmet Canalan, Ahmet ve Ahmet Yavaş. Kardeşlerim, dakikanız olursa yarın ararsanız liderin telefonunu, hemen 2 dakikada olsa, bir dakikanız olursa ama Murat abinizi, kardeşinizi arayın. Ahmet Canalan kardeşim inşallah duyuyorsun, ya da Ahmet Yavaş ya da Burhan'ım, hanginiz duyuyorsanız. Kolay gelsin Murat abi. Ben T1C7'den Ferhat Turgay. Aleyküm selam Fero kardeşim. Canım abim Mehmet Latif Ökmen. Doğum günün kutlu olsun. Nice özgür senelerin olsun inşallah. Murat abi ben T1C7'den Ferhat Turgay. Kıymetli abim Mehmet Latif Ökmen. Allah seni korusun. Doğum günün özgürlüğüne attığın bir adım olsun. En kısa zamanda sağ salim kavuşursun sevdiklerine. Seni çok seviyorum canım abim. Tüm dostlarıma da abilerime de selam olsun. Kolay gelsin Murat abi. Ben T1C7'den Ferhat Turgay. Abim Mehmet Latif Ökmen. Canım abim bu doğum gününde seni Allah'tan en kısa sürede özgürlüğüne kavuşmanı diliyorum. Her zaman dimdik dur. Ben hep senin yanındayım. Murat abi ben T1C7'den Orhan Uğur. Değerli Mehmet Latif Ökmen abim doğum günün kutlu olsun. Nice güzel senelerin olsun. Allah uzun ömürler versin canım abim. Tüm dostlarıma, abilerime selamlar olsun. Aleyküm selam Orhan kardeşim. Murat abi ben T1C7'den Yıldırım Bozdağ. Değerli ve kıymetli abim Mehmet Latif Ökmen. Doğum günün kutlu olsun. Nice güzel özgür senelerin olsun. Allah uzun ömürler versin canım abim. Ben İrem Erdemir, Baver Başkan Radyo Başına. Mektubunu aldım. Hayatımda ne yaşanırsa yaşansın. Sen geçmişimin bana bıraktığı en kıymetli insanlardan birisin. Senin de dediğin gibi geçmişin pek bir önemi yok. Sen konumunda haklısın. Bu sefer çıktığımda mutlaka alacağım görüntüleri. Görüntülü merak etme. Özgür günlerde tekrar yan yana olmak dileğiyle. Şakran Teviş C5 koğuşuna atan oğlum Ardam. Ne güzel aradın, konuşuyorduk. Ardam'ın derlisi, koğuş arkadaşları ve abileri. Kapıyı açtığınız için oğlumun konuşması İnşallah panik atak olduğumu biliyorsun. Arama şansın varsa bir sesini duyayım oğlum. Evet Arda kardeşim. T3C5. Şakran T3C5 koğuşuna atan oğlum Ardam. Ne güzel aradın, konuşuyorduk. Ardam'ın değerli koğuş arkadaşlarına da selamlar diyelim. Ardacığım, müsaitlik olursa beni ararsın. Panik atak olduğumu biliyorsun diyelim. Mesajı toparlayalım Ardam. Abi T2'de bulunan canımın yarısı Can Özüm Aslan kardeşim Tolgacam Ayna Radyo Başına. Gökhan Doğanay'dan Durak şarkısı aslanım için çalar mısınız? Seni çok seviyorum, sen benim çocukluğumdan kalan tek ve en güzel şeysin. İyi ki varsın, hep ol inşallah. Rabbime emanetimsin, güzel günlerimiz tekrar çok yakında. T1 koğuşuna yatan eşim Mert Fazlıoğlu. Sevgilim bir tanem, kurban oldum. Bir günde sesine hasret kaldım, kalp sızdım. İnşallah iyisindir. Senin iyi olduğunu duyayım yeter. Haber göndersen yeter. Seni çok seviyorum. Canım kocam, aslan kocam. Arkamdaki koskoca dağım. Sen iyi olmazsan ben yıkılırım. Haberin olsun. Seni her şeyden çok seven eşin. Bu şarkı eşim için çalar mısınız? Bayro Şampınar paramparça. Abim ben A5 koğuşundan karşı yakalı Meryem Demirdöven. Başta can dostum Mardinli güzelimiz Şehriban Fidan olmak üzere Öznur. Kalli Bebek Yüzlü Japon'un Belgin Durak Buse'nur Çevik. Can ablam Nazlı Aydın son olarak T1'de bulunan Belgin'in kıymetlisi Ali Durak enişteme. Ayrıca T2'de bulunan Muhittin Çal.

Çalışkana bin selam olsun. Sevinçek canın sağ olsun. Şarkısı ismi geçen derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B8'den Bucalı Berat Çalışkan. Aleykümselam Berat kardeşim. Burada kıymetli büyüğüm yoluna yolum dediğim duruşuyla bize örnek olan ona kardeşlik yapmaktan gurur duydum. Aslan abim eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı'ya selam eder, ellerinden öferim. Gece söz benden olsun. Murat abi. Aslında fazla söze de gerek yok. Hepimiz bu şakran ormanda yaşıyoruz. Biz aslan, siz kurt, tüm kader mahkumlarına sıradaki en güzel şarkılar gelsin. Ben T414'ten Bayraklı'dan Serhat Akbulut. Benim için değerli olan Mahsun Ertaş, Ekrem Çelik, Kürşat Çakal, Enis Kaya, Emirhan, Emircan Aydın, Mert Ceyhan, Veli Deveci. Bu isimlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Seven sayan kardeşiniz Bayraklı'dan Serhat. Buradan Arif Yaşar Akbulut olarak bütün abilerime özgürlük diliyorum. Elbet bir gün. Murat abi ben Gamze Gökçen. B9 koğuşundan bulunan aşkım kardeşim Nuran Gökçen radyo başına. Kardeşim çok üzülmüş, ağlamışsın. Biz çok iyiyiz, kurban oldum. Hiçbir şey yok. Ben uyumuşum. Telefonu şarja takmayı unutmuşum. Bu kadar. Sabah gidip karne aldık. Notlarımız çok iyi. Sınıfı ikisi de aferinle geçti. Ben evi çam dibine taşıdım. Yoruldum biraz. Kafaya takılacak hiçbir şey yok. O gözyaşlarına kurban olurum senin. Bir tanem. Seni çok seviyorum. Herkesi merak etme. Seni çok seviyorum. Merhaba Murat abi. Ben Nuran Gökçen. Sağlık kız kardeşim. T3A20'de bulunan değerlim Nihat'a sesleniyorum. Geçen gün isteğimde canım Nihat olarak yazdım. Murat abi canım Nihat'ım olarak okuduğu için bizde yanlışlıkla barışmış oldu. Ya Nuran kız kardeşim. Şunun devamını okuyun. Şimdi Nihat'ın kulağı radyodadır. Sonu ne acaba? Yanlışlıkla barışmış olduk. Hafta mektupların elime ulaşacak inşallah, seni çok sevdim unutma. Sana da iyi yayınlar abi. Ne kötü mü ettik kız kardeş? Canım başka, canı ne demişiz biz? Canım Nihat olarak. Evet Nihat tabi olmaz şimdi. Canım Nihat başka, canım Nihat'ım başka. Bak ne güzel bir şeye sebep olmuşuz kız kardeşim. Küslük olmaz. Severken küslük olmaz, dargınlık olmaz ki dargın da değildiniz, küs de değildiniz, onu çok iyi biliyorum. Sadece yasağınız vardı. Murat abi ben Nuran Gökçen, tek dostum Ebru Gezer, tek kardeşim İrem Erdemir. Küçüğüm Gizem Belge, gece bir söz bırakmak istiyoruz. Olmaz dediklerimiz olursa yapmayız dediklerimizi yaparız. Özgürlüğün geleceği gün ölmek yasak. Abi bizim için Fatih Bulut, otogarda cinayet var, çalarsan seviniriz. Şakran T1'de yatan Yusuf Baykuş'a teyzem Arda'nın çok selamı var, seni çok bekledi ama olmadı. İnşallah özgür günlerde görüşürüz. Dört gözle bekliyoruz sizi. Kendinize iyi bakın. Arda Çalışkan'dan Yusuf Baykuş'a Özgür Kaplan Azar Azar şarkısını armağan ediyorum. Kolay gelsin Murat abi. Ben Gülay Karadan'a Şakran C14 koğuşuna atan Bayraklı'nın prensesi Ezel Özel radyo başına. Ablam kızın da aynı senin gibi. Çok akıllı. Karnesi çok iyi. Hiç merak etme. Siz kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyorum. Murat abi bacılarıma Derya abla davacıdan ama geçecek armağan olsun. Selam Murat abi. Şükran İlge radyo başına. Şükran İlge radyo başına dediğine göre Zeki kardeşindir. Aleyküm selam Zeki. Batman'dan eşin Zeki. Çocukların Yusuf, Gazel ve Ceren. Seni seviyoruz. Çimentepe'li Ayşegül. Kızın Zeynep telefonu açıldı. Arayabilirsin. Hazal'dan Oy Esmer'e şarkısı Şükran İlge ve arkadaşı Çimentepe'li Ayşegül'e gelsin. İyi yayınlar Murat abi. Sağ ol Zeki kardeşim. Ben Aynur Ayten. Şakran T2C5 koğuşuna bulunan abim Apocan Gül'e selamlarımı iletiyorum. Abi çocukların selamları var. Yağmur'un, Eda Nur'un, Barış'ın ve Muhammed Ali'nin sana bir sözleri var. Baba seni çok seviyoruz. Sayılı günlerimiz kaldı kavuşmak için. Efo benim yaşım yok şarkısı armağan etmek istiyoruz ve seni çok seviyoruz. Dualarımız her zaman seninle baba. Sayfamı yenileyim. Babamı çok özledim. Bugün... Bugün resmi çıktı önüme. Ağlasam bile faydası yoktu ama ağladım. Ki biliyorum faydasının olmayacağını. Ama çok özledim.

zamanı çok özledim. Sayfamızı yenileyelim. Evet. Murat abi, bütün kader mahkumlarına selam olsun. Ben Tepecik Tenekeli'nden Esma Özbay'la Teşcion 9 yatan sevgilim, kalbimin sahibi Mesut Hep Bektaşoğlu radyo başına. Aşkım, sevgilim, bu özlemler, hasretler geçici, sevgi kalıcıdır. Seni çok özledim, çok seviyorum. Beni merak etme, ben iyiyim. Bugün mahalledeki eve gideceğiz. Dün çıkmadım bir yere, baban mektup atmış, geldi, okudum. Çok selamı var sana. Kendine dikkat et, Allah'ıma emanet ol. Mahsun Kırmızı Gülden, bu sevda bitmez çalar mısın Murat abi? Ben Fikret Nergis, Adanalı. Şakran cezaevinde yatan B8 koğuşuna yatan arkadaşlarıma selam olsun. Tez zamanda ailelerine kavuşurlar inşallah. Adana Layhan, döneceğim bir gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen John 4 koğuşundan Yunus Batur. Aleyküm selam Yunus kardeşim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Ben sizin yalan ve dolanlarınıza baş edemedim. Bu bana ders oldu ama ben de size boyun eğip diz çökmedim ya, bu da size derdi olsun. Murat abi, sana da saygılar olsun. Benim için Enver Yılmaz'dan Yoluma Kurmuşlar Tuzak şarkısını çalar mısın? Aleyküm selam, sağ ol Yunus kardeşim, sağ olasın. Ben B11 koşulan Bilge Keleş. Can eşim Feza Değirmen radyo başına. Can yoldaşım, hayat arkadaşım, bu çektiğimiz cefanın sefasını süreceğimiz güne az kaldı. Az da sabır, bu şakların kapısından el ele çıkacağız, seni çok seviyorum. Ruhumun yarısı Orhan Esen'den Bizi Ölüm Ayırır şarkısı benden sana armağan olsun. İyi yayınlar dilerim. Kapalı T3B9 Ceyhun Öcal'ın koğuşunda yatan kadar arkadaşlarıma selam olsun. Umarım dünkü mesajımı dinlemişsinizdir. İsmini sayamadığım arkadaşlarım kusura bakmasınlar. Çam dibi Mehmet, Oğuz, Koray, Halil amca, Alican, Çeto, Meydancı, Mami, Emirhan, Emircan, kısacası hepinize selam. Neco, seninkilerle konuştum kardeşim. Seninkiler de senden inatçı, biz asla barışmaya gitmeyeceğiz diyorlar, haberin olsun. İhsan amca, kargolarını aldım, en kısa zamanda sana yollayacağım. 2 adet de tesbih bıraktım birini. Yarım gelen bir mesajımız. Hemen sayfamı bir kez daha yenileyim. Murat abi, hayırlı akşamlar, bizi okumadın diyen kardeşim benim. Vallahi sırasıyla okuyorum. Hangi mesajlar senin de, belki okumuşuzdur, belki de okunacak mesajlar içerisinde önümüze düşecektir kardeşlerim. Bilginiz olsun. Ben B11 koğuşundan Betül Duran, Menemen'de olan Bayraklı'da Maviş Radyo başına. Mektubunu aldım, pazartesi çıkıp yapacağım sana. İkinci faksı attım, eline ulaşmıştır umarım. Cevabını bekliyorum. Hoş geldin diyelim Can Feza. Hoş geldin şarkısı bize armağan olsun. Ben Sudenaz Girmeç, buradan B11 koşuna atan Bilge Keleş'e ve kapalıda yatan Feza Değirmen'e, canım eniştemle ablama sesleniyorum. Sizi çok seviyorum, az kaldı, güzel günler yakında. Öncelikle selamünaleyküm, aleyküm selam. Şakran T2 C5 koşuna bulunan İzmir Buca'nın sevilen abilerinden Apocan Gül abimize ve içeride bulunan tüm kader mahkumları dostlarına selamlar olsun elbet bir gün. Selam Murat abim, ben Helin Altun, aleyküm selam kız kardeşim. Kadın kapalı A5 koğuşuna bulunan her şeyim, güzeller güzeli Şehriban Fidan, seni özlemek kalbimin. Bu kadar. Ben Altındağ'dan Emrah Beylivan, şakran kadın kapalı B3'te bulunan gülüm için Müslüm babadan uzaktan uzağa bir gülsen yeter şarkısı armağan ediyorum. Yıldız ablamızın da dediği gibi, seni anlatmak bitmez bu aşka, ömür yetmez benden başkası bilmez seni, beni. Allah'a emanetsin, kurban oldum. Kadın kapalı B8 koğuşu radyo başına. Tülay Yatmaz abim, mektubun elime ulaştı. Yanındaki değerli insana da çok selamlar, sizi seven Pitbull. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran açıkta yatmakta olan Uğurcan Bıçakçı. Aleyküm selam Uğurcan kardeşim. Öncelikle iki nolda yatan reisimiz Aydın Bıçakçı olmak üzere dostlarım, kardeşlerim Ömer Otçeken, Yusuf Gülçin, Eyüp Sayan, Hakan Vural ve Saadettin Bıçakçı olmak üzere bütün dostlarıma selam olsun. Ali Kınık'tan, İsmail Türk'ten Ey Koca Reis şarkısı reisimiz Aydın Bıçakçı'ya armağan olsun. Şakran T3'te yatan abim Can Tekere. Bu ilk duruşumuz değil ama son olacak, bu da geçecek. Başın dik olsun, en kısa zamanda sevdiceğinden de haber getireceğim, gözümsün.
Murat abi, ben Helen Altun Kadın Kapalı A5 Koşuna bulunan Berdan Mardin'den Mardinli Misin şarkısı sana armağan olsun, seni çok seven yeğenin Helen. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A20 Koğuş'tan Çapa Hakan Ejderal. Aleykümselam Hakan kardeşim. Bu gece özel şu sözümü söylemek istiyorum. Herkesin bendeki değeri kendi verdiği kadardır. Kimi aklıma gelir tebessüm eder dua ederim. Kimi aklıma gelir Allah'a havale ederim. Ayrıca Murat abi, sıradaki çalan en güzel şarkılar Aslan Yerim Tatar Berkan Bağatur'a gelsin. Çapa Hakan Ejderal. Murat abi, ben T3A20 Koğuş'tan Çapa Hakan Ejderal. Bu gece ikinci özel sözümü bırakmak istiyorum. Herkese iyi insan deyip açarsan gönül pencereni, kimi canını kimi camını indirir, kimi çerçeveni, herkes niyetiyle yürüdüğü yolda karşılar. Niyeti neyse bulduğu da o olsun. Ayrıca Murat abi, sıradaki çalan en güzel şarkılar Aslan Yerim Tatar Berkan Bağatur'a gelsin. Çapa Hakan Ejderal. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A20 Koğuş'tan Ersin Satır. Aleykümselam Ersin kardeşim. Bizim insanımız kötüye yeter artık, sen de haddini bil demez. İyi olana aman onu da öyle idare ediver der. Bu yüzden iyiler ezilir, kötü hiç sınır bilmez. Buradan Can abilerim, Mete Beydilli, Tamer Ayaydın, Nihat yani Sait, Faik Ölçen, Serkan Dede, Can dostlarım, Caner, Batur, Fırat, Budak, Çapa Hakan Ejderal, Can kardeşlerim, Selahattin Ejderal, Ömer Kütükçü, Gürkan Ejderal, Narlı Dereli, İsmail Akpınar, Ensar Kahyoğlu, Namıder, Şekil kardeşim ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Sana da kolay gelsin Murat abi, iyi yayınlar Ersin Satır, sağ olasın Ersin kardeşim. Ben Yamanlardan Miraç Keskin, buradan dostlarıma seslenmek istiyorum. Öncelikle T3'te olan canım kanım Mert Demirhat, Fırat Sağında, Namıder Beboş kardeşim, dostlar olan Roni Zengin, Fırat Kaya, Okan Arslan, Hacı İbrahim Kaya, ismini yazdığım bütün abi kardeşlere güzel bir şarkı armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Miraç Keskin. Ben Miraç Keskin, buradan abilerim dostlarıma seslenmek istiyorum. Öncelikle Velat Çelik, Murat Gündüz, Nizamettin Çelik, Rezan Çelik, Mertom Demirhat. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Ahmet Kaya'dan dostum şarkısı armağan olsun Miraç Keskin. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran Açık'ta yapmakta olan Nasuh Hocan. Aleykümselam Nasuh Hocan kardeşim. Namıder Sarı. Öncelikle Kader Birliği yaptığım Can abim Uğurcan, Bıçakçı Servet, Kiper, Azat Sürer, Namıder Şeyto ve dostlarım Canberk Gömek, Muhammed Emin, Çınar Er, Namıder Cino ve bizi tanıyan herkese selam olsun. Abim Uğurcan Bıçakçı'ya Ali Kınık'tan Kocaeli şarkısı armağan olsun. Not. Çınar dostumun aracılığıyla A4 koğuşunda bulunan Aslan abim Fatih Kaya, bir de can dostum Onur Kale selamlar olsun. Kadın Kapalı Şakran'da yatmakta olan iki gözüm Cansu, Seda, Gülbahar. Sedam, bacıkom iyisindir inşallah, bizler iyiyiz, evdeyim, hala hastayım, senin yokluğunda yok enerjim, sıfırlandı bir an önce çık da enerjim yerine gelsin, mahkemeye az kaldı, saymıyorum bereketi kaçmasın diye. Sima'ya selam söyle. Ezo'yu da öptüm. Sizi çok çok seviyorum. Allah'a emanet olun kardeşin Çağla. Selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu A12 Koğuş'tan Tolga Cem. Aynı aleyküm selam Tolga Cem kardeşim. Kadın Kapalı'da bulunan kalbimin cam parçası Selin'e Aktaş radyo başına. Aşkın faksın elime ulaştı. Ben çıkamadım. Disiplin aldım. Bazı sebeplerden dolayı, merak etme, seni seven kocan Tolga Cem Aynan. Selamünaleyküm, aleykümselam Aykut. Ben Kadın Kapalı'da yatan hatunum, sevdiğim Melis Altın Top, doğum günün kutlu olsun. Bu ayda geçirdiğimiz son doğum günün olsun inşallah. Rabbim tez zamanda seni bana kavuştursun inşallah. Murat abi, Meloma ihtiyacım var, sesine, gülüşüne, şarkısını çalarsan çok sevinirim. Seni çok seviyorum Melo. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Can abim Murat. Ben Şakran Açık'tan Berkan Bağatur. Aleykümselam Tatarım. T3A20 Koğuşu'na olan başta Reis amcam Caner, Bağatur büyüklerim Mete Beydilli, Sait Faik Ölçen yani Nihat, Çapa Hakan Ecerel, Cikcik, Erhan Durak, Aytaş Durak, Bedri Ceviz Kıran, Canbay Walker'dan bertaraf şarkısı benden Reis amcam Caner Bağatur ve ortamına armağan olsun. Sizleri seven Tatar Berkan Bağatur. Sana da iyi yayınlar Murat abim. Sağ olun kardeşlerim.
Murat abi ben Afyon kadın açık cezaevinde Sevda Çatalbaş, beni tanıyan dostlarıma selam olsun. Şakran açık cezaevinde bulunan Tatar Berkan Batur, bugün yine seninle konuşmak güzeldi, sesini duymak beni çok mutlu etti. Serkan Nişancı'ndan Eller Üzer şarkısı Tatar Berkan Batur'a armağan olsun.

Murat abim ben Kütahya TTİP'inden Süleyman Taşar. Canım kardeşlerim Filiz, Efe, Süleyman, Kola çok selam olsun. Sizleri seviyorum. Tüm dostlara selam olsun. Sevgilerimle. Murat abi ben Şakran Açık. Cezaevinden Deniz Karabo. Herkese galip gelen ben. Bir sana mağlup oldum. Kalbimin sahibi güzel eşim Gamze Karabo. Seni çok seviyorum aslan kardeşim Tatar Berkan. Batur, can parçam Özgür Karabo. Abilerim Selim Baydar, Kerem Gezer, dostlarım Sivri Onur, Paşa Edis, Uğurcan Bıçakçı, dayılarım İlker Korkmaz, Fatih Uğur'a selam olsun. Müslüm Gürses'ten uçurumun kenarı eşim Gamze Karaboğa'ya armağan olsun. T2C7 koğuşundan Arda Doğan kardeşime çok selamlar. Özlemler, seni seviyorum. Her zaman yanındayız. Her zaman aklımdasın kardeşim. En kısa zamanda yanımızdasın. Seni çok özledik. Bizi düşünme. Herkes çok iyi. Sen de iyisin. Ben bilirim seni. Sen orada çevreyi kurdun bile. Ama kısa süreli alışma ortama. Alacağım seni oradan. Yine geleceğim, alacağım seni. İşten kaçıracağım. İşten. Seni az kaldı kardeşim. Sevgiyle ve özlemle Ömer ve Türkan'dan sevgiler. İyi akşamlar Murat abim. Ben B8'den Tülay Demir. Sağ ol kardeşim. Derdim Dilek Özuzdur. Canların Burcu Gepsen, Birsen Yatmaz, Aslı Özer, Zeynep Uçan, Yasemin Aykurt. Farklı koğuşta olan bacım Sözler Tanhan, Gizem Akın, Salih Hep Bektaşoğlu. T1'de olan Efe Yakışır, T3'de olan Pitbull'a çok çok selam olsun. Azcan Yatmaz, geceye benden bir söz. Kötü gününde yanımda olmayanlar iyi günümde gölge yapmasınlar. Benden bu canlara hava öten hasret koydum. Ben çalarsan sevinirim. Ben B8'den Tülay Demir. Abicim Şakran Kapalı T1A17 koşuna yatmakta olan Emir Yakup Yılmaz kardeşime. Kokom'a selamlar. Kokom ben Ebu Bekir abin. Neden aramıyorsun? Ara bizi. Selamlar. Esen kalın. Murat abim ben Batuhan Meraklı Betül Duran'a seslenmek istiyorum. İçindeki kız çocuğuna talibim. Ahmet Kaya'dan sözüm şiirlerim mükemmeldir. Senden başkasını seven delidir. Güzel kıvırcıma gelsin. Ben Çaybaşılı Paşa Güler. Buradan B10 koğuşuna yatmakta olan Naciye Güler'e, Ayvalık'ta yatmakta olan Yağmur Güler'e ve hepsinin koğuş arkadaşlarına, Naciye'nin kuru çaylı arkadaşlarına bu şarkı sizler için gelsin. Murat Bey roman havası. Keteti. Valla dilim dönmüyor ki abim benim. Roman havası istemişsin. T1'de yatmakta olan Ferhat Aydın'a selam olsun. Aslan kardeşim ben kaleden Süleyman. Aslan kardeşim az sabır, Allah seninle olsun Ferhocan. Allah'a emanet ol iki gözüm. Selamünaleyküm Murat abim, iyi yayınlar. T2C1'de yatmakta olan sevgili eşim Sercan Keskin'e seni çok seviyorum sevgilim. Çok özledim bu gece Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı bizim için dinliyorum. Sana armağan olsun sevgilim Özgür Günler'e. Aleyküm selam kız kardeşim. Ben Karşıyakalı Faytoncu Osman Karadan'a selam aleyküm Murat kardeşim, aleyküm selam Osman abi. Şakran C14'te yatan aslan kızım Esen Çalışkan. Babam gücüm yetene kadar değil, nefesim kesilene kadar yanındayım babam. Güzel günler az kaldı, biraz daha sabır, bütün güzel şarkılar sana gelsin. Seni çok seviyorum babam. İyi yayınlar Murat kardeşim, sağ ol Osman abi. Şakran T4'te yatan aslan oğlum Enescan Demirci, Serhat ve tüm koğuş arkadaşlarına selam olsun. Kırılacak dalımız kalmadı. Gücü yeten ağacı sallasın. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle canım oğlum. Kadın Kapalı C15 koğuştan Gizem Ateş, başta kader birliği yaptım. Canlarım Dilan Maral Sıla, Lafanlar Elif, Yıldız Gece'ye bir söz bırakmak istiyorum. Duvarlar yaş, zincirler soğuk, belki üşürüz elbet. Bir gün özgür günlerde görüşmek dileğiyle Uygar Donay'dan bel olurum armağan olsun. Şakran Kapalı C15 koğuşuna yatmakta olan kardeşim Dilan Maral'a ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Sabrın özgürlüğün olsun canımın içi Dilan'ım. Ahmet Kaya geçmiyor günler. Şakran T3'te yatan nişanlım Çağdaş Alyaz'a bil ki kalbim her an seninle. Günleri kavuşacağımız ana sayıyorum. Sakın umudunu kaybetme. Seni çok seviyor, özlüyor ve bekliyorum. Bu şarkı sana armağan olsun. Saklımdasın nişanlın Buse. Aslan dayım Fafim, Şakran'da yatmakta olan abim Salih. Fafim abim nasılsın, iyi misin? Bizdeyiz abim benim. Kardeşin Emirhan Başkan bizde, iyiyiz abim. Tek eksimiz sensin, en kısa zamanda görüşmek üzere. Karataş haberim var, şarkısı abime armağan olsun. Ben belki koğuşlan Damla Ateş al ve Canan Batur. Abim Tatar Berkan Batur radyo başına. Kampüs içi görüş yazmışsın bana, ziyarete çıktığım için kabul olmadı bu ay. Ben de sana yazacağım. Telefon tutanam var. Ondan sonra telefon yapamıyorum. Sen benim her şeyimsin, canımsın. Unutma. Kadın kapalı.

Şakranda yatmakta olan canım kardeşim Simam, kurban oldum. Keyfin moralin yerindedir inşallah, seni çok özledim. En kısa zamanda Allah'ın izniyle yanımızda olursun inşallah. Dualarım hep sizinle. Sizi unuttuğumu sanmayın. Aklımda kalbimde hep sizlere söylediğim tesbihi yapmayı unutma. Cansu'ya da söyle. Yarın iki gibi arasın. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Minik ellerinden öpüyorum. Kardeşin Çağla Gülbahar.

Doğumlu günde sana kuzu çevireyim inşallah. Bir dahaki doğum gününde kuzu çeviririz. Özgür ve mutlu yıllar senin olsun. Abimin sevdiği şarkılardan biri olan Güllü Hatıralar ceza vermez mi? Bize çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar, sağ olun. Öncelikle herkese hayırlı akşamlar. Akhisar, F tipinde yatmakta olan tüm kader mahkumlarına saygılar, sevgiler diliyorum. En içten dileklerimle. Biz de Onur Havuççu abimin gözlerinden öpüyorum. Onu çok seven kardeşi Sado. Sadakat değişmez, sadece zaman geçmek bilmez. Sabrın sonu selamet. Onur Bey, Osman Üstüç'ten birader armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ali Aş Yakran T1A7 koğuşuna yatmakta olan kardeşim Eren Kotan oğluna selam olsun. Aynı cezaevinde yatmakta olan Doğukan Arık kuzenime de selam olsun. Allah büyük sabır kardeşlerim. Elbet güneş bize de doğacak. Allah'a emanet olun. Hepimiz iyi, siz iyi olun. Rabbim sizinle olsun. Abiniz Emre Kotanoğlu. Aleyküm selam Emre kardeşim. Ben Sedan Menemen'de yatmakta olan eşim Gürkan Kızıl'da seni çok seviyorum hayatım. Kendine çok dikkat et, seni ilk önce Allah sonra da Bucalı Memdo abime emanet ediyorum. Memdo abi doğum günün kutlu olsun Seda. Ben T4B10'dan Hasan Özyaşın yani FO Kadın Kapalı'da bulunan biricik eşim sonsuz sevdam sonsuzluğum hayat arkadaşım Filiz Özyaşın. Canın hiç sıkmana gerek yok. Güzel günler bizimle. Yarınlar bizimle. Aslanın eşi de aslandır. Öyle bir güzel duruş sergiledin ki yanımda dünya kıskandı. Ama hiçbir şey için üzülme. Allah nasip ederse önümüzdeki mahkeme tahliyeyiz. Sana EFO sözü. Seni seven eşin EFO. Murat abi kadın kapalı B9 koğuşuna yatmakta olan çimen tepeli Evru Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilmez. Sabır en büyük silahın olsun aslan ablam her daim arkandayım canımın içi özlenen ve beklenensin. Özge Gülseren ve tüm B9 koğuşuna yatmakta olan bacılarıma selam olsun. Özcan Deniz'den aslan gibi çalar mısın abi istekleri çalmıyorsun. Doğru diyor kardeşimiz. Şakran'da yatan Berat Kurtay, ay sonuna az kaldı. Şu yasa çıksın diye dua ediyorum. Hayırlı geceler Berat Kurtay. Ben B5 koğuşundan tahliye olan Haliye Uz, benim değerli kıymetli arkadaşlarım Hande Sığırcı, Eda Alınca, Serpil Uygun, Neziher Ümit, Çimen Durman, Gece Söz. Bu arkadaşlarım için söz bırakmak istiyorum. Varsa bizden iyisi, kesin o da bizden birisi. Dilek Ateş, Murat abi sana da iyi yayınlar. Arkadaşlarım için benim sana her şeyden çok ihtiyacım var şarkısını çalar mısın? Sağ ol Haliye kardeşim size de. Murat abim iyi akşamlar ben İrem Sağol kız kardeşim. Şakranda yatmakta olan Baran Kaçmaz'a selam olsun. İyi akşamların olsun hayatım. Bugün sesini duydum daha iyi oldum. İnşallah en kısa zamanda yanımda olursun. Sabrın sonu selamettir. Sen aslan gibisin kendine çok iyi bak yeter seni. Seviyorum Uygar Donay'dan gel armağan olsun. Ben Cuma Kocaman, abim Emrah Kocaman'a selamlar. Özlenen ve beklenensiniz. Bu şarkı sana armağan olsun Adanalı. Ayhan Mutlu Mahallesi Çocukları şarkısı. İki güzel şarkı sonrasına kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

Evet, yavaş yavaş son mesajlarımızı paylaşalım. Şakran 4 nolu tetipinde yatan her şeyim ömrüm Hüseyin Turgay'a gelsin. Bir tanem öncelikle seni çok özledim, hiç unutma. Nasılsın, keyfin nasıl, iyisindir inşallah. Her zaman yol, biz iyiyiz çok şükür. Bu günlerimizi de Rabbim seninle olsun. Baban nasıl, ellerinden öpüyorum. Çok çok selam söyle, her şey çok güzel olacak inşallah. Bir tanem aklım bende kalmasın, her şey konuştuğumuz gibi. Yarın bir işim var kemer altında, gideyim mi gitme diyorsan gitmem. Annene haber yollayabilirsen gitsin, dersen yollamazsan da yarın gelen bir mesajımız. Ben Nazilli'den Can Kocaman, Reis Emrah Kocaman amcama, Kasım Kocaman amcama, bütün kader birliği yaptı dostlara, Hamit Elman, Kuruçaylı Muhammed Kırgın, İstanbullu Ahmet Can Öztürk, Diyarbakırlı Engin Avşar, Tepecikli Koşu Ferdi, Konyalı Ömer, Tevir'de yatan Cikselo'ya bu şarkı armağan olsun, Azar Bülbül'den Felek. Şakran'daki eşim Şerif erkek, aşkım keşke yanında olabilsem de elini tutup geçecek diyebilsem, ama şunu hiç unutma, sen benim en kıymetlim, en güzel doğamsın. Dünyanın bütün zorlukları bir gün biter ama sana olan sevgim hiç eksilmez. Sen gülümsediğimde benim de içim aydınlanıyor. Ne yaşarsan yaşa, yalnız değilsin, kalbim hep senin yanında. Her nefesimde seni seviyor, her doğamda adın var. Bir gün bütün bu hasret bitecek ve seni sımsıkı sarıp hiçbir üzüntünün sana dokunmasına izin vermeyeceğim. Yarım gelen bir mesajımız. Ben Nazilli'den Can Kocaman, Reis Emrah Kocaman amcama, değerli kardeşi Birhat Bayhan'a bu şarkı armağan olsun, Mazlum. Ben C10 Koğuş'tan tahliye olan Sena, Çiğdem, Nisa, Melisa radyo başına. Güçlü kızlarım benim, iyi ki tanıdım sizi. Kız kardeşlerim, her akşam doğumdasınız. Biz burada çıktığınız zaman yapacaklarımızı planlıyoruz, az kaldı. Biliyorum kavuşmamız yakın, güzel günler çok yakında. Sizi çok seviyorum. Abi kardeşlerim için Para Bitti Aşk Bitti şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm Murat abi, aleyküm selam kardeşlerim. T114'ten Fırat Çelenk. Aleyküm selam Fırat kardeşim. Kadın Kapalı'da bulunan Dilek Karaka'ya sesleniyorum. İnşallah birlikte güzel yarınlarımız olacak. Benim için değerli ve kıymetlisin, sevgilerimle Fırat Çelenk. T4B11'de yatan babam Kerem Gezer'e, kızı Sudenaz'dan Ahmet Kaya, Bir de Sen Gitme şarkısını yolluyorum. Babacım seni çok ama çok seviyorum ve çok özlüyorum aşkım. Umarım en kısa zamanda yanımda olursun. Bunca mücadele değer. Ben umudum hiç kaybetmiyorum. Sebebi de bunları senin bana öğretmen. Foça Aşk Cezaevi B blokta olan Muhammed Ümit Doğan,

Anlatırken seni bizden bozulur diksiyonum ve gittiğin günden beri kabuslarım bitmiyordu. Neyse ki çok şanslıyım ki dünyanın en güçlü adamlarından biri gücünü benle paylaşıyor. Seni çok seviyorum ve güzel günleri çok yakın. Söz veriyorum, seni çok seviyorum. Sana gazapizmden sanki bir halkların şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornova doğanlardan Erhan Helvacı. Aleykümselam Erhan kardeşim. Başta kardeşim Emrecan Çiçek ve Mücahit Aksakal, Gökhan Tunç, Yaşar Akköse, beklenen ve özlenensiniz. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için değerli kıymetli olan aşkım Nazan Demirhan. Ömrüm bizi hiç sakın merak etme, Muratlar bizde. Rahatı yerinde babaannesi sana çok selamı var, sakın merak etme. Salı günün yanında şimdiden hazırlık yapıyor aşkım. Sana buradan herkesin selamı var, bu akşam çalan en güzel şarkılar senin ve masanı paylaştığın arkadaşların olsun sultanım. Selamünaleyküm Murat abi, ben A5 koğuşundan karşıya kalın Meryem Demirdöven, sağ ol kız kardeşim, aleykümselam. Değerli canlar Mardinli güzelimiz Şehriban Fidan, Ahmetli Özdur Kalli Biricim, Buse Nur Çevik, Bebek Yüzlü Belgin Durak, canım ablam Nazlı Aydın ve Rukiye Savaş Seda, can maza Tekirden yıkamazlar bizi, ismi geçen canlara armağan olsun, çalarsan sevinirim abi. Hayırlı yayınlar, sağ olun kardeşlerim. Sayfamızı yenileyelim, sonrasına varsa paylaşalım. Evet bakalım şimdi. Evet, hemen bu mesajlarımızı da okuyalım. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli değerli olan aşkım Nazan Demirhan. Ömrüm Nazom, uzamda olsam bile sen her gece kalbimde uyuyan, sen benim bu dünyada en değerlimsin, sakın unutma. Bu ülkeden koşamam senden şarkısı kraliçeme gelsin, gecen hayırlı olsun ömrüm. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli ve değerli olan eşim Nazan Demirhan. Ömrüm bizi sakın merak etme, aklım burada kalmasın. Çocuklar iyi ömrüm, bir tek eksiğin sensin. En kısa zamanda sen de yanımızda olacaksın. Orada geçirdiğin günlerin acısını çıkaracağız. Biraz da sabır ömrüm, seni seven namı der Muru. Murat abi selamünaleyküm, ben Menemenli namı der Mehmet Eriş yani Eşref Tek, aleykümselam kardeşlerim. C5'te yatan öz abim Uğurcan Cengiz, mektubun geldi abim. Furkan abiyle de konuştum, ben de sana mektup gönderdim. Aslan abim, Kadir Baran abime, Cio abime, Devran Taner abilerime, Sülo dayı, sizi seven kardeşiniz namı der Eşref Tek. Sen de seviyorsun Murat abim, cansın, sağ olasın. Allah razı olsun Mehmet kardeşim, sizler de öyle. Bugünlük bu kadar. Abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim. Bugünlük bu kadar. Hemen şunu da, şunu açalım bir. Allah nasip kısmet ederse yarın inşallah görüşmek duasıyla. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle sevdiklerinizle olsun. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Hepinizi Allah için çok seviyorum. Yarın Allah nasip ederse 7'de inşallah. Her zaman olduğu gibi, yani bu hafta artık böyle oldu, bundan sonra da böyle. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla takriben 7'yi çeyrek geçe direkt kardeşlerimin kayıt mesajlarından paylaşacağım. Allah'a emanet olun, kendinize çok ama çok iyi bakın. Rabbime emanetimsiniz, hoşça kalın.

neden gittin? Deli gibi yola düştüm, düşmanımla dert bölüştüm. Gel gör ne hallere düştüm. Neden gittin? Neden gittin?

0: Tanrım affeder böyle sevinci.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
2: Son kez bana sarılmanı isterdim. Son kez o cennet kokunu koklamayı. Son kez birlikte ağlamayı isterdim. Ama sen vazgeçilmezinden

Bana sarılmanı isterdim. Son kez o cennet kokunu koklamayı. Son kez birlikte ağlamayı isterdim. Ama sen vazgeçilmesin benden.

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.